aradığım ne varsa bil ki sende bulmuşum. Senden öncesi yoktu, seninle var olmuşum. Sende bütün ümitler, sende bütün özlemler. Beni bende arama, ben artık sen olmuşum. Döktüğüm gözyaşı yağmurun olsun. Aşkımın ateşi güneşin olsun. Merhamet istemem, o senin olsun. Yürekten...

hazin şarkıların koynundayım. En karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen ecel gelse bile.

yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Kimsesizim, kısmım da yok, hasmım da. Görünmezim, cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Anı. Kuşadası Şubesi Ender Anı.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair

0: beğenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana da

0: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
1: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı

0: 0544-367-84-36.
1: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana da

0: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleri ile tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve

0: Yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38 Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'e

0: Sevgilisi Aydın Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
3: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

0: günlerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi. Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
1: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair.

Hay FM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe

0: villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler, Aydın.
2: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: Dinlerken o iş hiç öyle değil, ben şimdi öyle mi dedim ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te.

0: Hayfem reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

0: köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel, fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi. Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe.

0: Diesel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların

0: iletişim 0544 367 8436.
1: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.600 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve

0: odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair

0: yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
1: IFM Reklam.

0: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
1: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Sitesi Aydın Çin'e.
1: NY Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
2: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
4: Dinlerken o iş hiç öyle değil, ben şimdi öyle mi dedim ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana da

0: köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve

0: Kafelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
1: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların

0: Kadıköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne

döner döner acayip. Döner acayipsin.

döner döner acayipsin. Döner acayip.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'e

0: Kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: NY Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Durumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve

0: günlerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
1: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana

0: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel, fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
1: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe

0: ses. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanları

0: numaraları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair

0: Aydın'da Konfor'un adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
3: Evlenmek ve

0: Yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38 Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine.

0: Aydın Çine.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve

0: köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana da

Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel, fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

IFM's reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence.

0: Enes. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de HDP yüksek olan

0: Köy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
4: Evlenmek ve

0: 5'lık tek adreste buluşuyor, koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne

0: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
1: IFM Reklam.
2: Young money, young money. Young money.
3: Love in a thousand different flavors.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507-807-9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi, Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
5: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair

traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve

0: köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: Dinlerken o iş hiç öyle değil, ben şimdi öyle mi dedim ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne

0: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın. Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Sitesi Aydın Çin'e.
1: NY Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Dinlerken "o iş hiç öyle değil, ben şimdi öyle mi dedim ve gerçekten konumuz bu mu" diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana da

traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi

0: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel, fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanları

0: Köy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
4: Dinlerken o iş hiç öyle değil, ben şimdi öyle mi dedim ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair

0: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya. Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine'de.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair

traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve

0: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel, fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: IFM Reklam.

0: FM reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların

0: numaraları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Evlenmek ve

0: beşiklik tek adreste buluşuyor, koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın. Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Sitesi Aydın Çin'e.
1: NY Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
4: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
5: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi, Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
0: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana da

FM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
1: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi.

0: iletişim 0544 367 84 36.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.600 59 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana

yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın. Evlenmek ve

0: beşiklik tek adreste buluşuyor, koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507-807-9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
4: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Durumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554-177-8667. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
5: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi

0: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel, fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
1: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair.

0: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Durumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: IFM Reklam.

Yatırmışlar da yavruları yan yana. Nasıl da

0: Ay FM reklam.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256-340-0256. Efeler Belediyesi.
3: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN Yetkili Servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni...

0213, iş telefonu 0256 711 4734. Dinlerken o iş hiç öyle değil, ben şimdi öyle mi dedim ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşuyoruz.

0: IFM reklam.
1: DJ Bay Keleş ile Arıza Show başlıyor.
2: DJ Bay Keleş ile Arıza Show.
3: Arıza Show.

Evet, bölgenin lider frekansı 100.5 FM'den herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, Türkiye ve Söz saatlerimiz 19.33. Bugün günlerden 11 Ağustos Salı. Yine biz buradayız, buralardayız. Herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Soramaz olduk. Evet, radyoları başında bizleri dinleyen, dinletiren tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar. Evet, her zaman olduğu gibi bugün de yayınımızın startını veriyoruz. Bu arada da hazırlık yaparken böyle üst üste arayan bu Nazilli'den kimse, ona sesleniyorum. Çok fazla bu şekil, bak meşgule atıyorsan bir daha aradığın an engelleme yapacağım, o numarayı bilgin olsun. Canlı bağlantılar başladı dedikten sonra aramanız gerekirken telefonu açar açmaz daha sistemi hazırlamadan arıyorsunuz. O yüzden

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Bu saat itibariyle canlı bağlantılarımıza şöyle bir başlayalım. Bakalım hattımıza kim gelmiş? Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ben Şeytan Sen Neşet Özcan.
0: Evet.
1: Burada Nazilli Kapalı Yatmakta olan Beyatlı Koşun'a bulunan değerli kardeşim, değerli abim Mehmet Akkoca, Ilıcalı Bedo ve Bayan Koşun'a bulunan özelliğine Cengiz Ergün, Umur Geyik, Emir Ertürk, Serdar Bozkurt, Ergin Akar, Halil Altın Kaynak, Beyzi Koşun'a bulunan Emre Turhal, Ersin İzmir, Engin Akgüz, Metti Kartaş, Ceyli Koşun'a bulunan Veysel Uslu, Tekin Akdemir, Umut Akdemir, Yakup Yörüklü, Cebir Koşun'a bulunan İzmir'i Burak Uraş, Ramazan Solmaz, Orhun Düzger, Batuhan Altındiş. Bir dakika abi, değil mi? Kerem ya abi, öyle geldim söylemem. Ceyli Koşun'a bulunan değerli abim Cengiz Demir, İsmail Orasan, Serhat Demir, Kadir Yetim.
0: Evet.
1: C11 Koşun'a bulunan Serbilen Törün, C15 Koşun'a bulunan Medet Aydın, Emre Uzundal ve Aydın Kapalı K1 Koşun'a bulunan özeline.
0: Evet.
1: B4 Koşun'a bulunan Erkan Akbalık, Yage, Osman Kurnaz, Mert Seferoğlu, Berke Yılmaz, Burak Karademir. D1 Koşun'a bulunan Sinan Orasan. Sinan kardeşim, şeyin geldi, yazısın geldi bana. Nazlı Açık'ta bulunan Emrah Demir, Yusuf Ergen, Deniz Çaltuş, Şükrü Kılıç, Ömer Dumanoğlu, Hatice Altınalan, Tugay Aydın, Sinan Öz, Sinan Kaya, İbrahim Korkmaz, Yunus Kahyaoğlu, Namı Der Toti, Mustafa Alan, Namı Der Mütçe.
0: Evet.
1: Ve son olarak buradan sevgiye giden değerli kardeşimiz Sevgi Serse ve Aydın Kapalı'da yatmakta olan Sercan Sevingen, İsmet Akkalay, Betül Aybi ve son olarak da İstanbul Sivri Marmara 5.10'da yatmakta olan değerli kardeşim Orhan Özcan'a gelsin.
0: Evet.
1: İstek parçama geçmeden önce Hacı abimin G'de bulunan Sürü Dayısı'na, Mami Çetin'e, Yakup Yörüklü'ye, E2'de bulunan dostlarına, Mustafa Arcı'ya, Rıdvan Sıcaküz'e, Sattam'a ve Koç arkadaşlarına, Aksat T'de bulunan kardeşi Ferhat Bayram'a, Koç Açık'ta bulunan Fırat Bayram'a, Ödemiş T'de bulunan dayısı İbrahim Gözgü ve Koç arkadaşlarına.
0: Evet.
1: Çin Açık'ta bulunan can dostu İdit Yörüklü, Nazik Kapalı'da Bayan Koç'ta bulunan Aysel'e ve Sema'ya çok selam var. Hacı Murat Bey'in tanıyan tüm dostlarına çok selam var. Ve istek parçam da...
0: Evet.
1: Bir dakika. Kardeşim söylemeyeceğim ben. Açıklayan söyleyeyim.
0: Evet abi, istek parçanı alalım.
1: Uygar Doğanay'dan Yine Karlar Yağdı.
0: Bir dakika, hemen yazalım onu. Uygar Doğanay Yine Karlar da Yağdı değil mi?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Yine Karlar Yağdı. Bu değerli istek parça D1'de yatan sen arasana gelsin.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
1: Hadi görüşürüz.
0: Evet, devam ediyoruz. Türkiye ve Sio saatlerimiz 19.38. Radyolar başında bizleri dinlettiren tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Ayrıca değerli İnan abim de beni dinliyor, ona da sevgiler, selamlarımızı gönderiyoruz. Ve bakalım hemen hattımızın ucunda kim var. Alo.
2: Abi selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Abi ben Park Bahçeden Kalo.
0: Kalo, hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. Arkadaşlara seslenecektin mi? Ben buradan da.
0: Hadi seslen bakalım. Bıraktım mikrofonu
2: abi,
0: sana.
2: Başta Engin Canüre kardeşim, Namı Değer Günay, biraderim Eraycan.
0: Evet.
2: Bacanağım Çetin Koldaş, kardeşim Apo Koldaş, Onur Karaduman, Fırat Yılmaz, Acar Lali, Abdül Samet Soyer, Metin Yona, Rıza Sert, Adanalı Mehmet Mücek, Mehmet Dinç, Çaki, Mertcan, Emre Öcal, Emrah Koldaş, Günay Atabey, Duray Tasken, Birol Yıldırım, Sökeli Erdal Balcı, İstanbul'lu Hakan, diğer Hakan'dayım.
0: Evet.
2: Okan Kızılyaprak, Okan Uğur Özen, Büdü, Oğuzhan Karakyak, Aslan Yenim, Köfte, Eren Kurtoğlu. Eren, evet. Bu arada Engin sana çok çok selam var baba. Sercan Sevingen, Köse Ulaş Baba da, Oktay Çi, İsmet Baba da, Naim Baba da, Kapak, Tuncay Baba da, yeğenim Ahmet Pisko, Semih Çatalbaş, Cavit Cevici, Faik, Kadir Göksu, Tarapçı Kayınçom, Akın Güleç, Ahmet Palabıyık, Murat Taşçı, Antik, Tolga, Zeytin, Seko Koynak, Ufuk Pesel, Yusuf, Yüksel Pesel, İbo Pesel, Batuhan Taşkınız, Ömer Yalı, Mert Kırbaş. Bu arada abi hangi parçayı istiyorum ben? Enes Yıldırım'dan Bir Zalim abi. Hacanam Çetin Kollaş'a gelsin bu şarkı.
0: Enes Yıldırım Bir Zalim, evet.
2: Abi, Ömer Yalı'dan
3: Taner Yalı.
2: Canerim.
3: Önderim. Murat Yalı.
2: Enes Öcal. Onlar
3: kısa zamanda görüşürüz.
2: İnşallah tez zamanda görüşürüz ya abi.
0: Tamam.
2: Bu arada Çakir'e, Ulaş'a, Sercan'a, Engincan Üren'in çok çok selamı var abi.
0: Aleyküm selam. Bu kadar mı?
2: Aynen abi. Bacanam Çetin Kolaş'a gelsin abi bu şarkı.
0: Eyvallah.
2: Çetin eniştesine de çok çok selam var Engincan Üren'in.
0: Tamamdır. Aleyküm selam. Kendine iyi bak.
2: Allah'a emanet. Eyvallah abi. Görüşürüz.
0: Sağ olasın. Her yayında söylediğim gibi bakın. Arkadan isim vererek telefondaki kişiye o ismi saydırmayın. Saydırmayın. O şekil hiç hoş olmuyor. Her zaman dediğim gibi ya liste yapın ya da yanınızdaki kişilerden böyle tek tek isim almayın. Neyse aklınızdaki onları sayın. Hemen bakalım canlı bağlantılarla devam ediyoruz. 19.41 yaptık. Türkiye ve Vesio saatlerini 21'e kadar canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Ve bakalım hemen hattımızda kim var? Alo. Bir saniye hemen şimdi geldin. Evet. Alo.
4: Alo.
0: Hoş geldin.
4: Abi selamünaleyküm. Kolay gelsin.
0: Allah razı olsun. Sen de hoş geldin.
4: Nasılsın abi? İyisin inşallah.
0: İyiyim çok şükür. Sen nasılsın?
4: Ben de çok iyiyim abi. Ben Aydın Parkbahçe'den arıyorum. Namı evet. Merdo. Mert Kırbaş.
0: Evet Mert.
4: Nasılsın abi? İyisin çok şükür.
0: Şükür valla. Koşturmaca devam. Sen nasılsın?
4: Ben de çok iyiyim abi ya.
0: Nasıl gidiyor güneşte çalışmak?
4: Abi barınaktan aldırdım kendimi çok şükür.
0: Oh. Çarşı pazar geziyor musun?
4: He?
0: Çarşı pazar geziyor musun?
4: Abi vallahi bugün 2-3'ünden beri karavüsle gidiyoruz abi ya.
0: Ha, iyi olsun gene geziyorsun ya değil mi?
4: He mezarlık temizliyoruz sevaba giriyoruz.
0: Aynen öyle. Kimlere sesleneceksin?
4: Abi sesleniyorum hemen. Şimdi listemi açtım. Abi ilk önce abilerin abisi... Can abim, Aslan abim, İlyas Erdal, Velat Yakoğlu, Mertcan Karakurt, Hikmet Yıldırım, Levent Kocabaş, Emrah Bartan, Akif Kaya, Berat Kaya, Ümit Kaya, Aslan amcaoğlum, İlker Kırbaş ve Metin Kırbaş, Murat Akıncı, E5 koşunda olan Aslan kardeşim, Zeynel Şimşek, Tatar Ramazan Çıbık, o açıkta gerçi de, evet. Erol Kutlu Türk, Selim Sümbül, Selim Şahin, Kadir Aydın, Aydın Toprak, Şükrü Yıldız, Harun Birmo, Aydın açıkta olan abi Şahan Ulukan, Kote Osman İbo, Sarı Sabri Cüracı, Aslan kardeşim Batuhan Taşkınöz,
0: evet.
4: Mert Efe Özoğuz, Mişko Bayram Soysal, Hüseyin Öztekin, Arap Mami Muhammed Gürbüzer, Serkan Tekçe, Şemmuz Emerce, Cengiz Yataz, Erhan Kopal, Yiğit Aydın, Mehdi Aydoğdu, Sadık Köse, Onur Çalışkan, Ömer Deniz, Ahmet Akkurt, Denizli kardeşlerim Koray Ünal, İsmail Erdaş, Ilıcalı Meto Başkan, Kadir Sarıoğlu, Namı Değer Cio, Ziya Cengiz, Aslan abim, Can abim, Yunus Tekeş, Berkant Özbay, Hakan İmamoğlu, Ali Ülgenoğlu, Özgür Kuroğlu, Aslan kardeşim, Toma, Gökhan Tezel.
0: Evet.
4: İlhan Yaşım, Efecan Tacir, Laz Hocam, Abdullah Çelebi, Mahir Bostaş, Mehmet Bostaş, Namı Diğer Topal Memo, Üzümlülü Ali abi, Aslan abim Yavuz Yaman, Aslan Reis, Ulaş Tekeş'e, Ulaş Tekeş abime.
0: Evet.
4: Diğer Kaya, Berberler Kralı Servet abime, Aziz Büngel hocama,

0: Okul. Osman Berk Okul Sev Namı Değer Osko.
1: Evet.
0: Ferhat Deli abimin yeğenlerinin kapalıdaki yatmakta olan yeğenlerinin çok çok selamları var. Hepsinin gözlerinden öper.
1: Berzan Deli,
0: Muhammed Can Taş, Azat Taş, Ahmet Can, bu kadar abi. Bir de Ahmet Özyer, Efecan Tacir'den kayınçosu Durmuş Ali Yegül'e çok çok selam verip çok çok selam var. Bir de Yankı Kul. Ona da çok çok selamlar olsun abi.
1: Aleyküm selam.
0: Bir de abicim ben günün sözünü bırakayım buraya.
1: Tamam, bırak bakalım.
0: Kimsenin ikinci plan olmam, babamın bile ilk oluyum.
1: Eyvallah.
0: Şarkım da abi, benim seni görmem lazım.
1: Benim seni görmem lazım.
0: Aynen abi.
1: Tamamdır, bu kadar mı?
0: Abi bu da kabirdeki değerlime Roman kızına gelsin. Onu çok çok selamlar olsun, seviyorum onu. Faksını gönderdim. İnşallah en yakın zamanda ulaşır. Onun da mektubunu bekliyorum.
1: Eyvallah. Bu kadar mı?
0: Bu kadar abi.
1: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
0: Eyvallah abim benim. Görüşürüz. Eyvallah. Sen de kendine iyi bak.
1: Evet, devam ediyoruz canlı bağlantılarla ve bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo. Bugün bir şey var ya vallahi, şimdi geldi. Alo.
2: Selam Rütüm abi.
1: Aleyküm selam, hoş geldin.
2: Nasılsın abi, ben Batuhan Taşkın Öz, Parkbahçe'den arıyorum.
1: Oo Batuhan, hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi, nasılsın, iyisin inşallah?
1: İyiyim vallahi çok şükür, sen nasılsın?
2: Allah razı olsun abi, ben de ne yapalım, işte öyle çalışıyor, öyle diyor işte.
1: En iyisi abi, zaman geçsin değil mi?
2: Evet öyle vallahi abi. Ben geçeyim mi abim?
1: Tamam, geç bakalım, kimlere sesleneceksin?
2: Abi ben Kabala'da yatan aslan kardeşim İsa Aç Adanalı'ya çok selam yolluyorum. Umut Bebe çok selam yolluyorum. Açık cezaevinde yatan Muhammed Gürbüzer, Durmuş dayım, Aslan dayım, Şiki dayım, Aslan dayım. Ondan sonra Parkbahçe'de yatan Mert Kırbaş, Aslan kardeşim, Furkan Çapar kardeşim, Ahmet Özyel, Aslan dayım benim, Yankı abim, Aslan koğuş mesulüm benim, onları çok seviyorum. Ondan sonra Adanalı, Adanalı Ali var abi, onları çok seviyorum, Aslan dayıları. Şahan Gecin, Yavuz Yaman'a çok selam var abi.
1: Evet, aleyküm selam.
2: Ilıcalı Başkan, Parkbahçe'de Ilıcalı Başkan'a çok çok selam yolluyorum.
1: Evet.
2: Namı Değer Halo, çok selam yolluyorum abi buradan.
1: Efecan, selam.
2: Efecan abime çok selam yolluyorum Parkbahçe'de. Bu kadar abi.
1: Tamam, bir ne göndereceğiz?
2: Bir de açık cezaevinde yatan Aslan Arap kardeşim benim, çocukluk arkadaşım, onlara çok selam yolluyorum. Şahan Gencin de çok selam var abi.
1: Tamam.
3: Abiye çok selam.
1: Ne göndereceğiz?
2: İncirovalı Ahmet Özyel, Farzet diyorsun, Tırcı abimi yolluyorsun. Aslan Ahmet dayım benim. Bu kadar abi.
1: Şarkı ne göndereceğiz?
2: Şarkıyı da söyleyeyim abi. Urgal Doğanay.
1: Bir dakika.
2: Kanım kurusun.
1: Doğanay, kanın kurusun.
2: Kanım kurusun, aynen abi.
1: Tamam, bu kadar mı?
2: Evet bu kadar abi.
1: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Allah'a emanet abi, görüşürüz.
1: Sağ olasın. Evet. Devam ediyor birlikteliğimiz ve bakalım hattımızın ucunda kim var, kim var? Şöyle bir bakalım hemen. Alo.
4: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
4: Abi ben Yasin Karahan.
1: Yasin Karahan, hoş geldin.
4: Evet, hoş bulduk abi, kolay gelsin.
1: Allah razı olsun. Nasılsın?
4: Abi kişi... İyi abi şükür, sen nasılsın, iyisin?
1: Valla ben de iyiyim şükür.
4: Allah iyilik versin
1: cümlemize. Abi, kimlere sesleneceğiz? Tamam.
4: Arkadaşlarıma, anılarıma sesleneceğim. Abi Nazilli Kapalı Cezaevinde yatan kız arkadaşım Buse Emre Ökte. Neslihan Başdosun. Antalya'da yatan Barış Demirkol. Ondan sonra Kocabaş'ta yatan kardeşim Yalçın Karahan.
1: Evet.
4: Mert Demirkol. Nazilli Kapalı'da yatan Taner Demirkol. Hepsine selam olsun abi.
1: Aleyküm selam.
4: Cengiz İmren'den Yılan ve tüm Nazilli mahkumlarına armağan olsun.
1: Cengiz İmren
4: Emre Gümüş,
1: Yılan.
4: Servet Kocaman. Efendim?
1: Tamam, ben şarkıyı yazıyordum. Cengiz İmren Yılan. Tamam.
4: Evet abi. Bir de buradan bir Buse'ye bir şey söyleyeceğim de abi. Söyleyebiliriz
1: evet.
4: Değil mi?
1: Tabii söyle.
4: Mektup attım ona da. Buse mektup attım, sana haberin olsun. 3-4-3-5 güne gelir. Abi sağ ol, Allah razı olsun.
1: Tamam, Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
4: Sağ ol abim benim, kendine iyi bak. Görüşürüz.

0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz canlı bağlantılarla ve bakalım hattımızın ucunda kim var. Alo.
1: Selamünaleyküm abi, iyi yayınlar.
0: Kolay Allah gelsin. Razı olsun, hoş geldin.
1: Nasılsın abi, iyi misin?
0: Allah'ıma bin şükür olsun, sen nasılsın?
1: Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Park Bahçesi'den arıyorum ben abi. Furkan, evet. Çarpan ben abi.
0: Evet Furkan, kimlere sesleneceğiz?
1: Evet abi, Kapalı'da birkaç dostlarıma seslenmek istiyorum abi.
0: Tamam, seslen bakalım.
1: Öncelikle Fırat Oktay'ın oğlu, Nami Değer Flankes, İsa Ağaç, Kadir Aydın, Kadir Arslan, Selim Sümbül, Harim Birmo, Baran Kılıç Arslan, Namık Küçük. Açıkta evet. Bulunan abi Muhammed Gürbüzer, Semih Çatalbaş, Onur Karaduman, Çağlar Bakırcı, Osman Berk Okulsev, Nami Değer Osiko, Ferdi Ulus, Barış Ergün, Durmuş Kızım. Abi Çin'de yatan,
0: evet,
1: Atakan Taşdemir, Aslan Kardeşim, Efe Şen, Aydar Şen, Park Bahçesi'de bulunan Batuhan Taşkinoz, Mert Kırbaş, Nami Değer Merdo, Efecan Tacir, Ahmet Özyer,
0: evet,
1: Yankı, Park Bahçesi'de bulunan, bir dakika abi hemen bakıyorum, Doğan Kaya, Durmuş Aiste, Yiğit Aydın, Ahmet Kul, Hüseyin Tekin abi.
0: Evet.
1: Bir dakika abi. Bir de açıkta Erkan Aydoğdulu, Berkan Özbay, Yüksel Yıldırım, B18 koğuşundaki tüm dostlarıma, abilerime, Sinan Alçiçek, Küçük Ali Gece Kuşu, bir de Büyük Ali Gece Kuşu'na. Bunlar hepsine selam olsun abi.
0: Evet, bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: Tamam, ne göndereceğiz onlara?
1: Abi ne göndereceğiz? Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler.
0: Ahmet Kaya, Geçmiyor Günler.
1: Aynen abi, tekrardan ismimi belirteyim. Ben Furkan Çarpan. Selam, kim bu?
0: Tamam mı, bu kadar mı?
1: Bunu mu okuyayım? He. Abi bir de bizim bir abinin bir şeyi var, mektubu var, onu da okuyayım. Selamünaleyküm abi yazmış, iyi yayınlar yazmış, hayırlı akşamlar. Tabi bu farklı bir abinin mesaj size gönderiyor.
0: Tamam.
1: Nihat Azer'den bu gece karakolluk olabilirim, doğru mu? Doğru mu? Tamam. Parçasının namı değer, farz et ki Ahmet Özyer ile Tırcı Yankı Ardıca armağan olsun demiş abi.
0: Valla şarkıyı alamıyoruz. Ya sen şarkından vazgeçeceksin ya.
1: Tamam, ben aynen abi. Benim söylediğim şarkıyı, onları da kırmak istemedim abi, o yüzden
0: tamam.
1: Okudum.
0: Tamamdır.
1: Aynen abi.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar abim benim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol abi. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olasın. Kendine iyi bak.
1: Eyvallah. Sağ ol abim. Görüşürüz.

0: Hattımızın ucuna kim geliyor? Alo.
1: Alo abi, Nazilli Açık Cezaevinden arıyorum, İbrahim Kurucu.
0: Evet İbrahim, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, ne yapıyorsun, nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın?
1: İyiyim abi valla, sen ne yapıyorsun, iyisin?
0: Şükür valla, koşturuyoruz.
1: Valla abi, burası da sıcak ya.
0: Her yer sıcak ya, sadece orada değil. Vallahi her yer sıcak, doğru söylüyorum.
1: Vallahi yanıyor abi, etraf ateş atıyor ya.
0: Cehennem ateşinde yanmayalım, bunu boş versen.
1: Doğru söylüyorsun abi.
0: Değil mi?
1: Abi ben Nazilli kapalı cezaevine seslenecektim.
0: Hadi seslen bakalım.
1: Baltı koğuşunda yatmakta olan Sinan Kılıcı abim, Oğlu Ergün abim, ondan sonra B1 koğuşunda yatmakta olan Süleyman Erçik dayım, namı diğer Mukova Başkan, ondan sonra Davut Bozyiğit, Mahmut Gülfidan, Emre Ölmez. Ondan sonra D1 koğuşuna gelsin abi.
0: Evet.
1: Ondan sonra bir dakika. D4 koğuşunda yatmakta olan değerli abim Gökhan Ergün'e gelsin.
0: Evet.
1: Ondan sonra Tancı Ünal'a gelsin, Umut Aydın'a gelsin, Melik Kartal'a gelsin. Ondan sonra abi C7 koğuşunda yatmakta olan Mehmet Yüre'ye gelsin.
0: Evet.
1: Namı diğer Kasap Dayı'ya gelsin. Ondan sonra Suzi Dayı'ya gelsin. Ondan sonra açıkta yatmakta olan yetimlerin babası Kudret Elçi'ye gelsin. Bir dakika. Yetimlerin babası Kudret Elçi'ye gelsin. Necati Elçi'ye gelsin. Mehmet Elçi'ye gelsin. Bir dakika. Namı diğer İncilli Ovalı Mustafa Dayı'ya gelsin. Arap Mustafa Dayı'ya gelsin. Ondan sonra
0: evet.
1: Namı diğer Kedi'ye gelsin. Ondan sonra abi Alper'e gelsin. Abi bu isteyeceğim şarkı Sinan Kılıcı abimle Aydın'daki özeline gelsin abi.
0: Tamam.
1: Tahir Uçar, sen ol başımın tacı. Ama abi şarkı şey var mı sende abi ya şarkı? Ne? Bir dakika.
0: Tahir Uçar?
1: Uğur Ertürk var mı abi?
0: Vallahi bilmiyorum.
1: Vallahi. Uğur Ertürk'ten hiçbir tane şarkı yok mu abi?
0: Bilmiyorum valla.
1: Allah. O zaman abi şeyden çalalım diye, Aycan Öner'den.
0: Aycan Öner. Sebepsiz. Tahir Uçar diyorsun, Aycan. Sonra Aycan Öner diyorsun. Ne dediğini ben
1: abi,
0: anlamadım.
1: Ben aslında şeyden isteyecektim de, Uğur Ertürk'ten, o da yok dedin.
0: Uğur Ertürk, bel bağladık insanlara var.
1: Evet abi, o gelsin o zaman abi.
0: Bir dakika.
1: Abimle Sinan Kılıcı abimden özeline gelsin abi, isteyeceğim şarkı.
0: Tamam, bu kadar mı?
1: Aynen abi.
0: O zaman... Abo, suratıma kapattın, yazdım bunu İbrahim. Yazdım vallaha. Tamam, bitti abi, dur bakayım. Kim geldi hatta, bir bakalım. Alo.
2: Selamun aleyküm.
0: Oo, başkan hoş geldin.
2: Hoş bulduk, hayırlı akşamlar, kolay gelsin kardeşim.
0: Allah razı olsun, ne yapıyorsun?
2: Allah senden razı olsun. Çok şükür, hamdolsun, iyi diyelim, iyi olsun. Sıcaklarla mücadele.
0: Allah iyilik versin.
2: Amin cümlemize. Ama seni dinliyorum nedense... Kendime geliyorum. Alıyorum beni götürüyorum güzel parçalarla, müziklerle. Valla
0: bir ben kendimi götüremiyorum herhalde.
2: Ya hiç sorma güzel kardeşim. Bir seninle denk gelelim diyoruz da Allah nasıl kısmet ederse 31'inde izine çıkıyorum.
0: Oh tamam.
2: Aynen. 20-21 gün var.
0: 20 gün. Görüşelim 21 ben. Gün aynen. Ya, 20 gün.
2: Aynen. Sen iyisin, bir yaramazlık sıkıntı
0: şükür
2: yok.
0: Şükür valla, koşturuyoruz. Devam.
2: İyi. Bir yaramazlık yok yani.
0: Valla şükür şimdilik yok.
2: Aman olmasınlar.
0: Öyle.
2: Kardeşim, evet. Öncelikle istek parçamı söyleyeyim mi?
0: Söyle, fark etmez.
2: Tamam, Bayram Şampınar.
0: Bayram Şampınar.
2: Usta.
0: Şampınar Usta, evet.
2: Aynen baba. Öncelikle beni dinleyen canım bir tanecik eşime gelsin. Onu buradan çok seviyorum, hasretle, özlemle sarılmak istiyorum. Az kaldı. Bir de Söke Açık. Söke Kapalı, Nazilli Açık, Nazilli Kapalı, Aydın Açık, Aydın Kapalı, Çin'e Açık, Çin'e Kapalı, Cezaevine buradan Çağlar Başkan'dan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum herkese. Herkesin gecesi iyi olsun. Kardeşim, Allah nasıl kısmet ederse, geldin mi, izne çıktın mı, babanın evinde oturup senden bir kahve içmek istiyorum.
0: Tamam. Ararsın beni, ölmezsek.
2: Arayacağım, tamam inşallah. Allah'a emanet olun, geceniz iyi olsun. Kendine iyi bak, görüşürüz.
0: Sen de Allah'a emanet.
2: Tamam kardeşim.
0: Bu arada Ulaş Tekeş'e hızlıyım ama sevgiler, selamlar olsun. Şöyle devam edelim, devam edelim. Egemen Güney ve Yagi'ye de sevgiler, selamlar olsun. Onlar da bizi dinliyor. Raif Domurcu'ya da sevgiler, selamlarımızı gönderiyoruz. Ve bakalım hatta kim var? Alo.
3: Selam aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
3: Abi bu kapalıdan, acili kapalıda yatan kardeşlerime, abilerime selam yollamak için de.
0: Hadi yolla bakalım.
3: Abi C13'te yatan Sinan Toy, Barış Toy, Adem Keskin, Fırat Yılmaz, Erdoğan Erdem, Cihan Dinar, Boran Aksoy, Ahmet Bata, Ergin Altun, İzmir Torbalı'da yatan Medeni Toy'a selamlarım olsun.
0: Evet.
3: Abi bir de Fırat abime buradan, abi Recep abinin, bir de Ekrem abinin, Paris Dayı'nın sana çok çok selamı var. Gözlerinden öperler. Bir de bir istek parçam var abi.
0: Tamam, nedir o?
3: İbrahim Dizlek son durumu.
0: Bir dakika. İbrahim Dizlek.
3: Son durumum.
0: Son durumum.
3: Evet abi, bir de kedinin ona çok çok selamı var Fırat abine. Kendine dikkat etsin abi.
0: Tamamdır.
3: Allah'a emanet olun abi. İyi
0: sen,
3: akşamlar.
0: Sen de Allah'a emanet. Görüşürüz. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bu arada bizi dinleyen değerli dinleyicilerim, lütfen ama lütfen WhatsApp'tan arama yapmayın. Lütfen ama lütfen arama yapmayın. Evet, devam ediyoruz canlı bağlantılarla. Türkiye Vesio saatleri 19.59. Bundan sonra bir şarkı gelecek. Bundan sonra bir şarkı gelecek. Ve bakalım hemen hattımızda kim var. Alo.
4: Abi selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
4: Abi ben biraz önce, ben Yasin Karan, ben biraz önce bir arkadaşa atmadım. Gönül koydu biliyor musun?
0: He Yasin.
4: Abi Erkut Uyanır, Mustafa Aykut, Aydın Açık'ta yatan Abdullah Şaşlı ve Buse Gül'e çok selam olsun gene. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.
0: Allah'a emanet. Evet, şimdi bir şarkı arası vereceğim. Şarkıdan sonra canlı bağlantılarla devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Şimdi şöyle bir yapalım bakalım bakalım ne göndereceğiz şimdi. Şarkı sonrası göndereceğiz. Canlı bağlantılar şarkı sonrası gelecek. Ben şöyle bir bozlak göndereceğim vallahi. Bir bozlak dinleyelim. Şöyle yapalım. Ne gönderelim. Vallahi güzel bir bozlak geliyor hazırsak. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Canlı bağlantılarla Türkiye Vestio saatlerimiz 20.08. Bu arada değerli Ulaş Tekeş'e Hızlı İmam Rüstem Süzer'e Raif Domurcu'ya tüm Selen ailesine, Koldaş ailesine, Raif Domurcu'ya tekrardan unutmadık yani. Değerli İnan Işık abime, değerli İnan abimize de sevgiler, selamlar olsun. Ayrıca Yagi'ye, Egemen Güney'e.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. WhatsApp'tan bizlere 0532 686 7837. 0532 686 7837. WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz. WhatsApp'tan sadece ve sadece mesaj yoluyla bizlere yazıyorsunuz. Bilginiz olsun. Arama lütfen ama lütfen yapmayın. Evet, canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Aramak isteyen buyursun, gelsin bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Söz saatlerimiz 20.15 ve şöyle güzel bir parça göndereyim ben sizlere. Bir yaşım 45 olmuş diyelim, arkasından buradayız.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Sosyal'imiz 20.19 ve canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Ve bakalım hattımıza kim geldi? Alo.
1: Alo. Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Nasılsın Kelaş abi?
0: İyiyim, sen nasılsın?
1: Vallahi ben de Çin'de ormandan arıyorum abi, Özgür Kurtulan.
0: Evet. Ben tanıyorum da tanımayanlar için söyle yani.
1: İyi bir şey abi, iki dakika sesleneceğim biliyor musun?
0: Hadi bir iki dakika seslen bakalım.
1: Abi bir istek parçamı geçer misin?
0: Tamam, söyle hadi.
1: İstek parçam Bayanlar Koğuşu'na yatmakta olan halamın kızı Duzu Demircan'a gelsin.
0: Evet.
1: Ona da buradan çok çok sevgiler, saygılar gönderirim. Not göndermiş bana, notunu aldım. Telefonda Şilvan söyledi bana şarkı istemişim diye. Neyse Tayyip Uçar'dan. Ben kendimi bile çekemiyorum. Tayyip Uçar'dan abi.
0: Tamam. Tayyip Uçar, ben kendimi bile çekemiyorum.
1: Evet abi. Evet. Tayyip Uçar'dan ben kendimi bile çekemiyorum. Özellikle bu parça alamınız Dudu Demircan'a gelsin. Çok sevdi oğlu Sefa Kurtulan'a gelsin. Aslan yeğenim, sen de kendine çok çok iyi bak. Kardeşim Çelebi Karataş'a gelsin. İsmini sayamadığım tüm arkadaşlarıma, kardeşlerime gelsin. Nideli abimize gelsin.
0: Evet.
1: İstanbul'un Nideli abimize gelsin. Ali Özen'e gelsin. Soner abimize gelsin. Adanalı Muzaffer abimize gelsin.
0: Evet.
1: Kardeşim Kemal Yönekan'a gelsin. Kemal Kaya'ya gelsin. Buradan da çok çok selamlar gönderiyoruz.
0: Evet.
1: Valla ismini sayamadığım kardeşlerimiz var burada. Onlara da gelsin abi. İzmirli kardeşim var. Sezer. Sezer. Ne de soy ismi ya. Yılmaz Demir'e, Sezer Demir'e gelsin.
0: Evet.
1: Abi. Cemil Gümüş'e gelsin. Diyeceklerim bu kadar abi.
0: Tamam.
1: Buradaki tüm arkadaşlarıma gelsin, ormanda çalışan tüm kardeşlerimize, arkadaşlarımıza gelsin. İsmini sayamıyorum o yüzden. Sonra son olarak tüm arkadaşlarıma gelsin. Diyeceklerim bu kadar abi.
0: Tamam.
1: Allah'a emanet ol.
0: Sen de Allah'a emanet
1: kendine
0: ol.
1: İyi bak.
0: Sen de kendine iyi bak.
1: Buradan ufak bir not bırakacağım abi.
0: Hadi bırak bakalım.
1: E4 koğuşuna sesleneyim buradan. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Biraz bir şeylere duydum. Ama yanlış sularda yüzüyormuşsunuz. Haberiniz olsun. Yapma. Demek sen Sefa'yı almışlar koğuştan. Niye aldığını biliyorum. Ona göre yani haklı haksız ortaya çıksın. Çocuğu bedava yakman. Kimikse o şey üstünü alsın yani. Bak kendi köylerime de söylüyorum. E4 koğuşuna sesleniyorum. Çocuğu koğuştan almışlar. Hani olmayan yere suç üstüne kabul etmişler. Suç atmaya çalışmışlar. Herkes kendine yakışanı yapar. Bunun dışarısı da var yani. Bak size söylüyorum. Kendi köylerime söylüyorum. Ona göre haberiniz olsun. İyi akşamlar abi.
0: Eyvallah. Kendine iyi bak.
1: Hadi görüşürüz.
0: Evet, devam ediyoruz. 20.22 Türkiye ve stüdyo saatlerimiz. Varsa canlıya gelmek isteyen buyursun gelsin. Canlı bağlantılar 21 itibariyle bitiyor. Sonra ben geç kaldım, ben yetişemedim demeyin. O yüzden canlı bağlantıya gelmek isteyen buyursun gelsin ve bakalım hemen hatta kim var. Alo. Alo.
1: Sen mi bak be?
0: Alo.
1: Abi.
0: Canlıyı arıyorsun, yanındakiyle konuşuyorsun. Evet, devam ediyoruz. Buranın bir radyo olduğunu unutmayın. Sadece ve sadece siz orada dinlemiyorsunuz. Tüm dünyada, tüm Türkiye'de bu radyo dinleniyor. Aydın'da dinleniyor, ilçelerinde dinleniyor. O yüzden bir radyoda olduğunuzu unutmayın. Ben bazen unutuyor olabilirim ama siz unutmayın, ne konuşacağınıza dikkat edin. Her şey kayıtta. Hani tekrar tekrar hatırlatmayayım ben bunu. Biliyorsunuz. Neyse, devam edelim hemen. Bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Nasılsın abicim, iyisin inşallah.
0: Allah'ıma bin şükür olsun. Sen nasılsın?
2: Allah'ımıza hamdolsun abi, çok şükür elhamdülillah.
0: Allah iyilik versin diyelim.
2: Abi ben buradan arkadaşlarıma seslenmek istiyorum.
0: Tamam, seslen bakalım.
2: Özellikle C11 koğuşunda bulunan Oski, Aslan kardeşim. Biraz geç oldu buraya katılmam ama hakkını helal et, seni seviyorum. Sen cansın, güzel bir kardeşsin. Bütün güzel parçalar sana gelsin. Ondan sonra Kemal Süzen kardeşim. Domat, canını sıkma oğlum. Allah büyüktür. İnşallah mahkemende tahliye olursun, beraat alırsın. Ondan sonra güzel kardeşim Özgür Kurtulan komando, dağların komandosu Özgür Kurtulan'a gelsin. Ondan sonra Fesi Aydın'a gelsin. Ondan sonra Hüseyin Ecem'e gelsin. Şarapçı Ecem'e gelsin.
0: Evet.
2: Ondan sonra biz Eray Sadıç'a gelsin, Bursalı. Nideli abimiz, güzel abimiz Mehmet abimize gelsin. Çineli, evet. Soner abimize gelsin. Muzaffer abimize gelsin. O kendisi Adana'lı ama Çin'de oturur. Buradan saygı duyduğum bütün kardeşlerime, Levent Bozit Ece'mize gelsin. Muzaffer Bozit'e gelsin. Umut Bozit'e gelsin. Ondan sonra C11 koğuşunda bulunan tüm kardeşlerime gelsin.
0: Evet.
2: E4'te bulunan bütün kardeşlerime gelsin. Yani isteklerim bu kadar abi.
0: Tamam, ne göndereceğiz onlara?
2: Abi Tahir Uçar'dan abi sarılara boyamışsın saçını.
0: Tahir Uçar sarılara boyamışsın. Tamamdır, bu kadar mı?
2: Evet abi, son bir notum var abi.
0: Tamam.
2: Arkadaşlar unutmayın, dağda gezen çakalı da belir kurdu da bu parçada özellikle komando Özgür Kurtulan Ecem'e gelsin.
0: Eyvallah. Olur mu abi? Eyvallah, gelsin. Eyvallah abi. Allah'a emanet.
2: Allah'a emanet abi, sağ olun.
0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bu arada şöyle bir bakalım hemen attığımızın ucuna. Kim geliyor?
3: Aleyküm, kolay gelsin abi.
0: Aleyküm selam, hoş geldin.
3: Hoş bulduk abi, ben Savaş Kalbitaş abi.
0: Savaş, nasılsın?
3: İyiyim abi, çok şükür. Seni sormalı abi.
0: Allah'ın babin şükür olsun. Yuvarlanıp gidiyoruz valla.
3: İyi abi, yapacak bir şey yok valla abi.
0: Valla Allah iyilik abi versin ben... yeter.
3: Sağ olasın. Ben kapalıdaki arkadaşlara, abilerime, kardeşlerime selam yollamak
0: istiyorum. Tamam, abi. Hadi yolla bakalım.
3: İsimlerini sayıyorum abi.
0: Tamam.
3: Gökhan Uslu, Doğan Koldaş, Ömer Koldaş, Ozcan Kaya, Ömer Çağlayan, Sergen Aykut, C1 koşu Osman Özçelik, Hulusi Mehmet Koç, D1 koşu Barış Eroğlu, Savaş Eroğlu, Gökhan Eroğlu, Hakan Eroğlu, Uğur Bozkurt, Serdal Bozkurt, Şahin Güçlü, Mustafa Kartal, Bedirhan Gümüş, İsa Ağaç, amcaoğlum Emrah Kalbitaş, Fırat Yılmaz, Muratcan Güneç, Ali Aslan, Savaş Taşçı, İdris Taşçı, Kadir Taşçı, Sabri Taşçı, Ferhat Taysi, Eren Taysi, Azat Kul, Caner Doğan, Muhammed Berak, Buran Tibari, Ünsal Dür, Serkan Yıldızer, Akın Yaşar, Hakan Arman, Murat Akarsu, Volkan Yanık. Bir de açıktakileri saymak istiyorum abi.
0: Tamam.
3: Öncelikle değerli abim Ulaş Tekeş ve Yavuz Yaman'a çok çok kucak dolusu saygılar, sevgiler. Ve Apo dayıma saygılar, sevgiler. Diyar Kaya, Mehmet Aykut, Beytullah Yardımcı, Vedat Aydın, Mevlan, Kadir Deli, Çiko abi, Maşallah Turgut, Enes Şişman, Kadir Taş, Ozan Çağlayan, Sinan Alçiçek, Servet Akta, Volkan Kaya, Ender Taşçı, Yasin Arıkan, Mustafa Güzel, Mehmet Tuna, değerli dostum Yusuf Tutuş, Atlan Yürük, Murat Kaya, Mert Aykut, İbrahim Gümüş, Kadir Güler, Çetin Pala, Eyüp Özrek, Barış Okan, Yakup Yarukluk, İzmirli Tansel, Kote, Hızlı İmam, Rüstem Süzer, Eren Ünal, Sarı Kardeşim.
0: Evet.
3: Bir de Park Bahçe'de olan değerli Aslan dayım Mustafa Aykut, Mert Yalı, Erdal Aslan. Ve şarkımı istemek istiyorum abi.
0: Tamam, nedir o?
3: Bu isteyeceğim şarkı da Muratcan Güneş'e armağan olsun. Azer Bülbül'den Değirmenin Terse Döndü.
0: Azer Bülbül.
3: Değirmenin Terse Döndü.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
3: Bu kadar abim.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
3: Sağ olasın abim, kolay gelsin.
0: Sağ olasın. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. 20.28 Türkiye Vestio saatlerimiz ve bakalım hatta kim var. Alo.
4: Selamünaleyküm. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Allah razı olsun. Hızlı İmam Rüstem. Ne yapıyorsun, iyi misin?
4: Nasılsın, iyisin inşallah.
0: Şükür valla, ben iyiyim, sen nasılsın?
4: Rabbim iyilik versin.
0: Amin cümlemize.
4: Abicim, öncelikle şu an bizi radyo başında dinleyen, dışarıda ve içeride, özellikle dışarıda Emir Selen kardeşimize,
0: evet,
4: İçerideki dinleyen tüm arkadaşlara selam olsun.
0: Aleyküm selam.
4: Ben Hızlı İmam. Kapalıda bulunan ve açıktaki arkadaşlara bir selam göndermek istiyorum.
0: Haydi gönder, mikrofonu bıraktım.
4: Kapalıda bulunan Erkan Güneş, Göksel Çakır, Şafak Demir, Mehmet Erol, Sabri Taşçı, İdris Taşçı, Ömür Birtan Yücel, Muzaffer İsek, Semih Çıtak, Gökhan Uslu, Savaş Taşçı, Emircan Yazıcı. Bu arada Savaş abi, hızlıyım ama kırıldın diye haber göndermişsin. Niye gönderdiğini bilmiyorum. Vedat Aslan, Uğur Kavas, Salih Oğuzhan Kavas. Kardeşim sana mektup attık, yakın zamanda eline ulaşır. İlker Kırbaş, Sansar Selim, İbrahim Kafalı, Kerim Gültekin, Yunus Gültekin, Ergün Yaman, Mert Pamukçu, Mustafa Yılmaz, Hüseyin Kökten dayıma, Uğur Durmuş, Erdo Başkan'a, Aslan abim Emrah Bartan'a, Aslan amcam Yıldırım Kipe, Caner Doğan'a, Şino'ya, Erdo Başkan'a, Aslan abim Ziya Ateş'e, İsmail Uğur Uzman'a, Orhan Kılıç'a, Fecri Kılıç'a, Murat Yalı'ya, İdris Akıncı'ya, Feyyaz Balıkçı'ya, Caner Rime, Taner Yalı'ya, Önder Rime, Ulaş Sevgili'ye, Savaş Öcal'a, Muhammed Ulu, Namı Değer Mami İzmirli, Ahmet Moran'a, Eren Karaca, Burhan Özger, Emrullah Oğuz, değerli kardeşimiz, Sofi, bir de abicim Enes Öcal kardeşimin Kapalı'da bulunan Aytaç Demir ve Barış Boti'ye çok çok selamı var.
0: Aleyküm selam.
4: Açıkta yatmakta olan,
0: evet,
4: Aslan dayım Ulaş Tekeş, Abdülaziz Demir dayıma, İzmirli Tansel, Aslan abim Yavuz Yaman'a, Tanker Bilo'ya, Sergen Karatos'una, Dirgen'e, namı değer Dirgen'e, Hasan Gündoğan müdürümüze, Sabahattin Yüregil'e, Meto Başkan'a, Avni Cengiz, Murtake lakabı ile bilinen Metin Kırbaş'a, evet, Mehmet Kızıltaş, Sökeli namı değer Kote, Erco'ya, İzmirli Aytekin dedeye, Eren Ünal, Adnan Yörük, Diyar Kaya, Aşkın Yavuz, Emrah Kılıç, Aytekin Topbaş, Servet Akta, Cenk Çavdar, Kadir Taş, Ozan Emre Çağlayan, Ender Taşçı, Maşallah Turgut, Emre Değer, Hüsnücan Cambaz,
0: evet,
4: Çakma Doktor, Mehmet Bölük, Motor Ali, Eyüp Denktaş,
0: evet,
4: Tunay Manyaslı, Yıldırım Yıldız, Hakan Yıldız, Şahan Genç, Cio abi, İbrahim Sevimli, Aslan Bacanağım, Yunus Tekeş, Hakan Yıldız, Şahan Genç, Kayahan Karademir, Cengiz Yataz, Ümit Koşar, Çamur Mehmet'e, Doğukan Genç, Şahan Genç, Mert Efe Toy, İlhan Deniz, Onur Tirit, Bülent Arasan, Aziz Algan, Yılmaz Dinler, Emre Yılmaz, İsmet Mete, Burak Çetin, Kahveci Tahir Dayı,
0: evet,
4: Can Apaydın, Ali Murat, selam, Savaş Mert, Fırılda Kasan, Murat Kaya, Hüseyin Tekin, Enes Öcal, Takoya, Kamber Akın, Berbat Nazmi, Cio abi, Ekrem Tavaslıoğlu'na ve Soner Çelik Özen. Evet. Bir de Volkan Kaya kardeşimize gelsin. İçine Kapalı'da yatan Abdullah Karademir, Muhammed Alakuş, Polat ve Tuğrul'a, Cafer Turhan'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Karaman, Şafak Karaman, Erhan'a, Alperen'e, Bombacı Birkan'a, bir de Aslan Kuzenim Yiğitcan Tipe. Çin'e açıkta yatan Ekrem Tavaslıoğlu, Serkan Tavaslıoğlu, Muhammed Erek, Muhammed Ali Sancar, Haşim Erkul, Efe Şen'e, Memduh Biçki, Ayıcı Bayram, o Kapalı'daymış, Çin'i Kapalı'da, ona da gitsin.
0: Evet.
4: Cihan Çeli'ye, namı değer Çiko'ya. Park Bahçe'de bulunan kardeşim Ömer Yalı, Mert Yalı, Ali Rıza Halat, Ahmet Kul, Mustafa Aykut, Ahmet Becerik, Sadullah Avcı, Fırat Gürüç, Konyalı Mami, Mehmet Öncel ve özellikle üzerine basa basa söylüyorum, amcama gelsin. Amcama, o kendini çok iyi biliyor. Abicim Nazilli'de yatmakta olan Taner Tunca ve Şirin Tunca, Ulaş Tekeş dayım ve Yavuz Yaman abimin, Aslan abimin çok çok selam var. Onları da ileteyim.
0: Aleyküm selam.
4: Parçamı söyleyeyim. Ferhat Tunç, Ah Şimdi Neredesin?
0: Bir dakika. Ferhat Tunç,
4: Ah Şimdi Neredesin?
0: Ah Şimdi Neredesin? Tamamdır.
4: Evet.
0: Günün sözü var mı?
4: Bir var abicim. Bir şey daha iletmek istiyorum. Yanımda Ender Taşçı kardeşim var. Babasına ve Can abilerine çok çok selam var kendisinin.
0: Aleykümselam.
4: Keyif yerinde, merak etmesinler. Yanımızda bizle beraber. Tüm devlet koğuşuna selam olsun. Abicim, gecenin sözünü söyleyerek veda etmek istiyorum. Çakallarla uğraşacak kadar vaktimiz olsaydı veteriner olup iki köpeği tedavi ederdik. Yokluğumuzu hissetmeyeni varlığımızla asla meşgul etmeyiz. Aslan her yerde aslandır.
0: Eyvallah.
4: Diyorum ve veda ediyorum.
0: Eyvallah. O zaman kendinize iyi bakın. Abicim. Allah'a emanet.
4: Allah'a emanet ol abicim.
0: Görüşürüz.

Evet, şimdi bir mesaj var. Bir mesaj okuyacağız. Onun hemen sonrasında devam edeceğiz canlı bağlantılara ve şöyle bir bakalım hemen gelen mesajımıza. Vallahi şu bizim var ya. Evet. Hemen bakalım. Merhaba, ben B1 koğuşunda bulunan, canımdan çok sevdiğim, dünyalar tatlısı ve benim için çok değerli olan abim Oğuzhan Gezer'in yarın doğum günü. Canım abim, hayatında her zaman bana rehber oldun, destek oldun. Senin gibi bir abiyle büyüdüğüm için kendimi çok şanslı hissediyorum. Doğum günün kutlu olsun. Tüm dileklerin gerçekleşsin. Seni çok seven kardeşin, abim için Yıldız Tilbe ve İzmirli Erco'dan "Aklım Hep Sende" şarkısını armağan ediyorum. Tüm mahkumlara da Allah kurtarsın, iyi yayınlar diliyorum demişler. Onların o güzel parçasını hemen göndereceğiz. Parça sonrası canlı bağlantılarla devam edecek programımız, bilginiz olsun. Ama özellikle bu güzel parçamız kime geliyor biliyor musunuz? Yarın doğum günü olan Oğuzhan Gezer'e özellikle gelecek bu güzel parça. Hemen şöyle parçamızı da bir yandan ayarlamaya çalışıyorum. Ve sonra mesajı hemen kısaca okuyup şarkılarını göndereceğiz. Evet. Şarkı sonrası canlı bağlantılarla devam edeceğiz. Maalesef. Hemen şu mesajı okuyalım bir daha ve şarkılarını gönderelim. Evet, ne demişler? Hemen bakalım. Merhaba, ben B1 koğuşunda bulunan, canımdan çok sevdiğim, dünyalar tatlısı ve benim için çok değerli olan abim Oğuzhan Gezer'in yarın doğum günü. Canım abim, hayatımda her zaman bana rehber oldun, destek oldun. Senin gibi bir abiyle büyüdüğüm için kendimi çok şanslı hissediyorum. Doğum günün kutlu olsun. Tüm dileklerin gerçekleşsin. Seni çok seven kardeşin. Abim için Yıldız Tilbe ve İzmirli Erco'dan "Aklım Hep Sende" şarkısını armağan ediyorum. Tüm mahkumları da Allah kurtarsın, İyi yayınlar diliyorum demiş değerli dinleyicimiz. Hemen istedikleri parçayı gönderelim. Arkasından yine buradayız. Haydi bakalım, hep birlikte dinliyoruz.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor ve bakalım hattımızda kim var? Alo.
1: Alo, iyi akşamlar.
0: Teşekkürler, hoş geldiniz. Buyurun.
1: Ben Aydın Açık Cezaevinde arıyorum. İsmail Karazor.
0: Evet İsmail Bey, kimlere sesleneceğiz?
1: İstek parçam olacak. Onu kardeşlerim için isteyecektim.
0: Tamam, gönderelim.
1: Kardeşim Şenköylü Uğur için.
0: Evet.
1: Yeğenim, kardeşim Necdet Kereli için.
0: Evet.
1: Kapalı E9 koğuşunda yapmakta olan Taner Doğan, can dostum, kardeşim için.
0: Evet.

0: Evet, devam ediyoruz. 20.45 Türkiye Vesto saatlerimiz. Evet, hemen bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Nasılsın abi, iyi misin?
0: İyiyim vallahi. Sen nasılsın Daşdemir?
1: Vallahi iyiyim abim benim, seni sormadım.
0: Allah'ıma bin şükür olsun, aynıyım vallahi, yuvarlanıyorum ben. Sen ne yapıyorsun?
1: Vallahi ben de aynı abi ya.
0: En iyisi. Yuvarlanmak vallahi da iyidir.
1: Tabii, tabii.
0: Evet, kimlere sesleneceksin?
1: Abi öncelikle selamünaleyküm, ben Atakan Taşdemir. Çin'e açıda yatan İdris Yörüklü'nün dayım Harun Taşdemir'e çok çok selam var.
0: Evet.
1: Abi Aydın açıda yatan Yusuf Yosun'a gelsin. Kapalıda yatan Hamza Yosun'a gelsin. Kardeşim, evet. Mustafa Kartal'a gelsin. Durmuş Ali'ye gelsin. Bilgin Kartal'a gelsin. Arda Karakaş'a gelsin. Orhan Erbaros Ercan'a gelsin abi. Hasan Atış'a gelsin. İsmail Akın'a gelsin abi. Cemil Doğu'ya gelsin abi. Bir de Çin'e açıda yatan abi, abilerime, kardeşlerime seslenmek istiyorum abi.
0: Tamam.
1: Abim Tarık Tayyor'a gelsin abi. Akrabama gelsin abi. Bir de Batuhan Vural'a gelsin. Bir de Fırat Kızılkaya gelsin abi.
0: Evet.
1: Deniz Baski'ye gelsin abi. Batukan Batuhan'a gelsin abi. Bir de sana gelsin abi.
0: Bu kadar mı?
1: Tabii abi, bu kadar.
0: Ne göndereceğiz?
1: Abi ne göndereceğiz? Kafana göre abi ya.
0: Tamam, kafama göre bir tane bir göndereyim de, mi?
1: Ölsen Çınaklı'ya gelsin abi. Bir de Adanalı İsa'ya gelsin. Mehmet Güneş, Nihat Güneş, Sinan Güneş'e gelsin abi.
0: Tamam, onlara da gelsin.
1: Ya ne oluyor abi, anlaşılmaz.
0: Bu kadar mı?
1: Bir de bu abi, he, abi bir söyleyeyim sana. Bu bir tane şarkı var ya, hani diyor evimde diyor baskı yapmışlar diyor ya.
0: Hayatta bilmem ben öyle şarkı ismini.
1: He, Gökhan Doğanay mıdır, Uygar Doğanay mıdır bilmiyorum ya.
0: Bir tane ben sana onlardan gönderirim ama ne geldiğini bilmem.
1: Sana zahmet abi ya.
0: Tamam. Kendine iyi bak.
1: Tamam, hadi. Kendine iyi bak sen de abi. Görüşürüz.
0: Allah'a emanet, sağ olasın.

0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz ve hızlı hızlı canlı bağlantılarla devam ediyoruz ve bakalım hatta kim var? Alo. Aha, bir dakika. Şimdi gelecek. Şimdi gelecek. Alo.
1: Alo.
0: Evet, kiminle görüşüyoruz?
1: Selamünaleyküm, ben Nazilli Açık Gezer'in Karamanoğlu.
0: Karam, niye sesin öyle geliyor senin?
1: Telefon aradılar galiba abi.
0: Ya at şu telefonu. Bozuk telefonlardan aramayın ya. Bozuk ya.
1: Burada kendi telefonumdan arış. Telefonu giremiyorum bu arada.
0: He, anladım. Ben bilmez. Ben karışmaz.
1: Evet. Gecen hayırlı olsun abi.
0: Eyvallah. Kimlere sesleneceksin?
1: Abi Aydın Kafalı yatmakta olan abim, değerli abim Ozan Çeşmeci, Zeki Akbulut dayım, Orhan Tirit dayım, Ahmet Vallı kardeşim, Müslüm Karaduman abim, Ferdi Doğan kardeşim, Süleyman Doğan dayım, Sait Doğan dayım, Cemal Angül kardeşim, Can Gül abim, Cem Hoş, Seyfettin Göl dayı, Necati Göl abim, Bilginer Gölen işlem, Akrep Serdal abi, Gökhan Endek abi, Kamal İbrahim dayı, Taner Doğan abi, Ali Tereli kayınçım, Mişko, Fethi Karaduman, Saffet Can, Aydın Toprak abim, Hüseyin Babadağ, Ertuğrul Yılmazoğlu abim, Derman Babadağ, Savaş Vallı, İsmet İrdem, Tolga Gülbahar, Hasan Ertaş, Kadir Ertaş, Hüseyin Hüsnücan Canbaz, Orhan Kapkara, İlhan Yaşım, Gökhan Doğan eniştem, Oktay Çiğ kardeşim, Kahraman Güvenç kardeşim, abim Nazilli Açıklı yatmakta olan değerli abim Onur Deniz, değerli abim Osman Menekşe, Ozan Küçük abim, Hacı Mura abim, Volkan Koy abim, Süleyman Akal abim, Ahmet Canlı abi, Aliber Küçük kardeşim, Yemekhane Kralı İsa Ergün kardeşim, Aydın Öge kardeşim, Mehmet Öge abim, Escobar Adem dede, Tufan Arıkan, Çağlar Başkan, İbrahim Duran, Akın Sakızcı, Kudret Elçik, Turan Salkımtaş, Necdet Elçik, İbrahim Kılcı, Mehmet Elçik, Cüneyt Gezelge abim, Turgut Can Sert kardeşim, Kapalı yatmakta olan değerli kardeşim İsmail Ülker.
0: Evet.
1: Egemen Güney, Budık Cihan Dinar, Velat Yakoğlu, Batuhan Çavuşoğlu, Barış Yaprak, Mutlucan Sert, Erkan Akbalık, Namı Değer Yage, Berkay Yılmaz,

0: Berke Yılmaz, Osman Kurnaz, Mert Seferoğlu, Burak Karademir, Sinan Kıvcı. Abi B9'u yatmakta olan Ünal Kılınç abim. Mehmet Özer abim.
1: Evet.
0: Özkan Karagöz. Bunlara Osman Menekşe'nin çok çok selamı var abi.
1: Aleyküm selam.
0: Egemen Güney'de babasının çok selamı var abi. İstek şarkımızı geçeyim abi.
1: Hemen geçelim.
0: Emre Saltık.
1: Emre Saltık.
0: Emre Saltık.
1: Evet.
0: Ölesiye, ölesiye diye bir şarkı abi.
1: Ölesiye, tamamdır. Bu ölesiye kadar mı?
0: Ölesiye özledim, özledim. Bu kadar abi.
1: Tamamdır. O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
0: Sen de Allah'a emanetsin. Görüşürüz.
1: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Ve bakalım hemen şöyle atta kim var. Alo.
2: Yakup Yarıklık ben abi. Selamun aleyküm. Kolay gelsin.
1: Aleyküm selam. Hoş geldin.
2: Aydın Açı cezaevinden arıyorum.
1: Evet.
2: Buradan selam göndermek istediğim abilerim, arkadaşlarım var. Senin aracınla selam göndermek istiyorum.
1: Hadi gönder, mikrofonu bıraktım.
2: Öncelikle selamun aleyküm tüm, hani nasıl konuşacağımı da bilmiyorum, biraz heyecanım var artık, ne
1: nasıl
2: diyelim.
1: Nasıl istiyorsan öyle konuş, sıkıntı yok.
2: Öncelikle Aydın Etütü Kapalı Ceza İfaz Kurumu'nda bulunan Aslan abim Gökhan Eroğlu, Savaş Eroğlu, Barış Eroğlu, Muhammed Berrak, Vedat Berrak, hepsine selam olsun. Aklıma gelip gelmeyen herkese selam olsun. Aydın Açı Ceza İfaz Kurumu'nda bulunan Savaş Kalbitaş, Yavuz Yaman, Mehmet Aykut, Özgür Akbük, aklıma gelip gelmeyen Diyar Kaya, hepsine selam olsun buradan. Bir de Aydın Çin'de yatan kardeşim Fırat Yaruklu'ya,
1: evet,
2: selamlar olsun.
1: Aleyküm selam.
2: Hangi parça? Bir parça vardı aklımda, onu da isteyecektim, unuttum da.
1: Hangi parça?
2: Vallahi aklımda değil abi şu anda. Sen yine Uygar Doğanay'dan koptum geceyi şey yaparsan sana zaman.
1: Tamam, bir dakika yazalım. Uygar Doğanay koptum bu gece. Tamamdır.
2: Sana Ahmet abi, pardon. Biraderi çalabilir misin sana ben, Ahmet Kaya'dan?
1: Ahmet Kaya'dan mı?
2: Birader.
1: Birader Ahmet Kaya'dan olmaması lazım.
2: Birader parçası var. Onu Ahmet Kaya söylüyordu yani. Aklımda tam öyle geliyor, sana zahmet. Çalarsan çok mutlu olurum.
1: Valla ben birader diye onun söylediğini bilmiyorum. Osman Öztun söylüyor diye biliyorum.
2: Ondan da ne olur abi.
1: Tamam.
2: Sana kalmış, sen şey yaparsın.
1: Tamam. O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Siz abi Allah'a emanet olun, kendine iyi bak.
1: Eyvallah.

0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Abi vallahi ortalık 56 oldu burada. Evet, bakalım hemen hatta kim var. Alo.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam.
1: İyi yayınlar abi.
0: Allah razı olsun.
1: Abi ben Aydın Açık Cezaevinden Özgür Alpürük.
0: Evet Özgür, kimlere sesleneceğiz?
1: Abi öncelikle kapalıda olan amcam İnan Alpürük, değerli abilerim Muhammed Berrak, Vedat Berrak, Efe Kalkan, Suat Al, Süleyman Söyler, Aydın Açık Cezaevinde olan Yakup Yarukluk, Çınar Sansarkan, Emre Sarıyer.
0: Evet.
1: Bu kadar abi. Şu an listeyi ayağıma getirmedim. Hepsini unuttum valla.
0: Tamam. Ne göndereceğiz? Var mı şarkı?
1: Uygar Doğanay'dan abi.
0: Evet.
1: Ya Uygar Doğanay olmasın abi. Tülay Macaran'dan.
0: Tülay Macaran, evet.
1: Abi fark etmez de sen şarkı söyle abi.
0: Tamam, ben bir tane ondan gönderirim. Tamam, bu
1: aynen
0: kadar
1: abi
0: mı?
1: Evet abi.
0: O zaman
1: yanıma getirmenin hepsini unuttum ya.
0: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: İyi yayınlar abi.
0: Evet, devam ediyoruz hızlı hızlı canlı bağlantılarla ve bakalım şöyle hatta kim var. Alo.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam, gelebildin mi?
2: Geldim valla.
0: Valla var ya, iyi de yanlış tarafa arattırıyorsun sen. Onda.
2: Ya sonra imam işin içine girdi ya.
0: Karıştırdı gene
2: vallahi
0: diyor.
2: Billahi. Ne yapıyorsun, nasılsın?
0: Allah'ıma bin şükürler olsun valla. Sen nasılsın, nasıl oldun?
2: İyi, şimdilik iyiyim valla, biraz daha iyiyim.
0: Allah iyilik versin ya. Baksınlar sana orada ya. Bakamıyorlarsa söyle yani. Sana
2: Allah şükürler olsun ya. Kardeşlerim bakıyor bana orada.
0: Bakamıyorlarsa söyle yani. Hızlı imam bakmıyorsa valla bugün adres verdi, oraya giderim.
2: Sağ ol, Allah razı olsun.
0: Eyvallah.
2: Arkadaşlarıma ne zamandır seslenmiyorum, bir sesleneyim mi?
0: Valla seslen, ben bıraktım mikrofonu sana.
2: İyi, tamam madem. Öncelikle dışarıda bulunan ve radyonun başında bizleri dinleyen değerli kardeşim, aslan kardeşim Emirhan Selen'e, Yiğit Tüm'e, kapalıda yatmakta olan dostlarımız Emrah Bartan'a, Caner Doğan'a, Müjdat Akın'a, aslan dayım Yıldırım Küp'e, aslan kardeşim Halil Selen'e, yeğenim Emrullah Oğuz'a, kardeşlerim Muhammed Alakuş'a, Polat ve Tuğrul'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Karaman'a, Şafak Karaman'a, Erhan'a, Alperen'e, Alper Aktaş'a, yeğenim Sinan'a, Semih Çıtağ'a, Muhammed Ulu'ya, Oğuzhan Yavaş'a, Polat Yavaşan'a, namı değer Şino'ya, Bedirhan Gümüş'e, değerli kuzenim Mehmet Erol'a, Şafak Demir'e, Şahin Demir'e, aslan kardeşim Yunus Gültekin, kardeşi Kerim Gültekin, aslan abilerim Sarı Mustafa'ya ve Ziya Ateş'e, Hüseyin Kökten dayıma, Ahmet Döğen'e, İsmail Uğur Uzman'a, Yakupcan Tosun'a, Orhan Kılıç'a, Fecri Kılıç'a, değerli dostum, değerli kardeşim Murat Yalı'ya, Emircan Yazıcı'ya, Adanalı Vedat Arslan'a, kardeşim
0: evet,
2: İsmail Aygün'e, Ozi'ye, Erdo Başkan'a, Uğur Durmuş'a, Şahin Güçlü'ye, Feyyaz Balıkçı'ya, Caner Rime abime, Taner Yalı'ya, Önder Rime, Savaş, Barış, Gökhan ve Hakan Eroğlu'na, Mehdi Aydoğdu'ya, Ulaş Sevgili'ye, Batuhan Vural'a, İlker Kırbaş'a, Ferhat Selen'e, Erhan Cengiz'e, Celal Özkan'a, Konya'da yatmakta olan kardeşim Savaş Öcal'a, Afyon'da yatmakta olan kardeşim Yasin Öcal'a, Çin'e L tipi kapalıda yatmakta olan aslan kardeşim Abdullah Karademir'e, geçen gün senden haber bekliyorum dedin, abini aradım, konuyla alakam yok, abine telefon açar söylersin, yarın abini arayacağım, bilgilendirsin beni kardeşim, Allah'a emanet ol, seni seviyorum. Oğlum Cafer Turan'a, kardeşim Bombacı Birkan'a, İdris Akıncı'ya ve bizi tanıyan tüm dostlara, özellikle aslan yeğenim Yiğitcan Kipe, Aydın Açık'ta yatmakta olan abilerim Maşallah Turgut'a, Mehmet Aykut'a, başımın tacı aslan dayım Abdülaziz Demir'e, can kardeşim Yavuz Yaman'a, dedem Aytekin'e, Aşkın Yavuz'a, Diyar Kaya'ya, Volkan Kaya'ya, Tako'ya, evladım Erco'ya, Mehmet Uflas'a, Kadir Sarıoğlu'na, Kadir Taş'a, Enes Şişman'a, Servet Akdağ'a, Sinan Alçı'ya, Ozan Çağlayan'a, Kuzey Aksa'ya, kardeşim Erkan Yılmaz'a. Bu arada Erkan Yılmaz açık cezaevine giriş yaptı. Tüm arkadaşlarımızın haberi olsun. Hepsine çok çok selam var. Üstümde kalmasın. Selamını gönderiyorum. Kardeşim Enes Öcal'a, Murat Çapkın abime, Savaş Kalbi Taş'a, Yunus Tekeş'e, kuzenim Yunus Tekeş'e, Nazmi Uysal'a, Çamur Mehmet'e, Doğukan Gence, Mert Efe Toya, Cin Hüseyin'e, Mustafa Kamber'e, Adnan Yürü'ye, değerli kardeşim Mehmet Kırbaş'a, Sergen Karatos'una, saygıdeğer müdürümüz Hasan Gündoğan'a, değerli emektarımız Yıldırım Yıldız'a, Aslan kardeşim İzmirli Bay Taysel'e, Mehmet Kızıltaş'a, Çakma Doktor Hüsnücan'a, Hüsnücan Canbaz'a, Arnavut'a, kardeşim Avni Cengiz'e, benim için özden öte her zaman hitap ettiğim gibi açığın siyah incisi, benim de sol yanım Aslan kardeşim Hızlıyım Ama, Serkan Akrancı'ya ve Sökeli Ciyo'ya, Ziya kardeşime, namı değer Ciyo'ya, Çin'de yatmakta olan Aslan dayım Serkan Tavaslıoğlu'na, değerli kardeşim Ayşim Erkul'a, Menduh Bişki'ye, Aslan yeğenlerim Ekrem Tavaslıoğlu'na, Muhammed Ere'ye, Muhammed Ali Sancar'a ve Efe Şen'e, ayrıca park bahçede bulunan değerli büyüklerim amcam ve Fırat dayıma ve de tüm dostlarıma, kardeşlerime selam ederim. Nazil'de yatmakta olan dostlarımız Taner Tunca, Şirin Tunca, Mehmet Muhammed Tüme, Tugay Tüme, Ferhat Tüme, ayrıca Yavuz Yaman'ın, Yaman kardeşimin de Taner ve Şirin'e ayrı bir selamları var.
0: Aleyküm selam. Bu kadar. Bu kadar mı?
2: Aynen.
0: Ne göndereceğiz?
2: Geceye de bir söz bırakayım mı?
0: Tamam, önce şarkıyı söyle sonra bırakalım.
2: Şarkıyı söyleyeyim, Ömer Şahin'den Dalımın İnciri.
0: Ömer Şahin, Dalımın İnciri.
2: Aynen kral.
0: Tamamdır.
2: Sözümü de söyleyeyim.
0: Tamam.
2: Varlığımız dert olduysa insanlara, yapacak bir şey yok. Tedavi olsunlar. Aslan her yerde aslandır. Ulaş Tekeş.
0: Eyvallah.
2: Aynen.
0: Var mı başka?
2: Var mı benden bir isteğin?
0: Canının sağlığı. Kendine iyi bak yeter.
2: Allah'a emanet ol. Dışarıda sen görüşmek
0: de
2: üzere.
0: Allah razı olsun, sen de.
2: Hadi hayırlı akşamlar.
0: Sağ olasın. Evet, Türkiye Vesio saatleri 21 oldu. 21 oldu. 21 oldu. Varsa bir kişi alacağım. Hadi gelsin bir kişi hemen. Yayını, canlı bağlantıları kapatıyoruz. Varsa gelmek isteyen buyursun gelsin hemen bir kişi. Bir kişi, kimse o şanslı kişi.

Evet, ben şöyle güzel bir parça göndereyim, sonrasında mesajlarla artık başlıyoruz. Haydi bakalım, bismillah. Bu saat itibariyle sadece ve sadece WhatsApp'tan 0532 686 78 37 WhatsApp üzerinden bizlere ulaşıyorsunuz. Geldi bir güzel parça.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Canlı bağlantılarımız bitti. 21 itibariyle canlı bağlantılarımız bitti. Lütfen ama lütfen artık aramanıza gerek yok. Boş yere kontürleriniz gitmesin. O yüzden meşgule atıyorum, bilginiz olsun. Evet, bu saat itibariyle mesajlarla devam ediyoruz. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi B10 koğuşunda yatmakta olan her şeyim Yusuf Bagana'ya. Seni çok özledim. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. İnanıyorum ki bu gecelerimizin de bir sabahı, bu karanlığımızın da bir aydınlığı olacak. Az daha sabır sevgilim. Elbet bir gün sen de özgürlük kuşunu uçuracaksın. Hasret kaldığım, kokundan öpüyorum, seni çok seviyorum, canımın içi demiş. Güzel bir parça istemişler. Evet, güzel bir parça istemişler. O güzel parçaya yer vereceğiz şimdi. Özellikle ama özellikle Yusuf Bagana'ya, Yusuf Bagana'yı tanıyan tüm herkese özellikle gelecek. Bakın, canlı bağlantılarım bitti dedikçe hala ve hala ısrarla arayanlar var. İlla açıp kontürünüzü mü yiyeyim yani? Aramayın. 21 itibariyle canlı bağlantı yok. Sadece ve sadece dışarıdan girebiliyor canlı yayına. Girmek isteyen. Cezaevi saatimiz 21 itibariyle canlı bağlantı olarak bitiyor maalesef. Evet, mesajı şöyle bir okuyalım, onun hemen sonrasında parçalarını hemen gönderelim. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi B10 koğuşunda yatmakta olan her şeyim Yusuf Bagana'ya. Seni çok özledim. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. İnanıyorum ki bu gecelerimizin de bir sabahı, bu karanlığımızın da bir aydınlığı olacak. Az daha sabır sevgilim. Elbet bir gün sen de özgürlük kuşunu uçuracaksın. Hasret kaldığım, kokundan öpüyorum, seni çok ama çok seviyorum, canımın içi demişler ve şu güzel parçayı istemişler. Hep birlikte dinleyelim.

Birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye Vesto saatleri 21.12 ve sıradaki mesajlarla devam edelim. Evet, ben Rabia Avunç, Aydın E-Tipi K1 koğuşunda yatmakta olan Yağmur Kurtoğlu, Ceren Özyol, Sibel Çakal, Gülseren Işıkal, Gülcan Gülcek, Sevgi Konya, Miray Kavcı, canım arkadaşlarım. Sizi çok seviyorum ve çok özledim. Yağmur, görüş oldu. Şu an ben de aramanı bekliyorum demişler. Özellikle Rabia Avunç, Yağmur Kurtoğlu, Ceren Özyol, Sibel Çakal, Gülseren Işıkal, Gülcan Gülcek, Sevgi Konya, Miray Kavcı. Özellikle canım arkadaşlarım, sizi çok seviyorum ve çok özledim demiş. Görüş oldu. Şu anda ben de aramanı bekliyorum diye de eklemişler. Evet. Hemen sıradaki mesajla devam edelim. Selamlar, ben Çin'e Birnoğlu, B10 koğuş başkanı Ozan Gündüz, namı değer Ozican. Beraber koğuşa baktığım abim Kenan Alkan, kader birliği yaptığım dostlarım Öner Mandus, Emrah Çorapçı, Hüseyin Kırtay ve Ferhat Kayar, İstanbul'un aslanları demiş. Biz her koşulda aslan gibiyiz. Bize her yer Paris, Ahmet Kaya'dan Karayazı parçası. Tüm İstanbul mahkumlarına ve tüm B10 koğuşuna gelsin. Yatamayan domates bağlasın demiş. Evet, parçalarını hemen göndereceğiz. Bu arada mesajlarınız sırayla okunuyor. Bilginiz olsun, sıra geldiğinde zaten size bilgi veriliyor. Sıra ne zaman gelecek diye sormayın. Sıranız geldiğinde zaten size ben bir şarkı öncesinde yazıyorum. Bilginiz olsun. Evet, hemen şöyle mesajı okuyalım tekrardan. Selamlar, ben Çin'e Birnoğlu, B10 koğuş başkanı Ozan Gündüz, namı değer Ozican. Beraber koğuşa baktığım abim Kenan Alkan, kader birliği yaptığım dostlarım Öner Mandus, Emrah Çorapçı, Hüseyin Kırtay ve Ferhat Kayar, İstanbul'un aslanları. Biz her koşulda aslan gibiyiz. Bize her yer Paris, Ahmet Kaya'dan Karayazı parçası. Tüm İstanbul mahkumlarına ve tüm B10 koğuşuna gelsin. Yatamayan domates bağlasın diye de yazmışlar ve hemen şöyle istenilen parçayı gönderelim.

Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve sıradaki mesajımızla devam ediyoruz. Merhaba, ben B1 koğuşunda bulunan canım oğlum Oğuzhan Gezer'in annesi Sevda Gezer. Oğlum, ilk doğduğun günden beri varlığınla gurur duydum bir anne olarak. Bana tüm güzellikleri hissettirdin. İyi ki varsın, iyi ki doğdun ve benim oğlum oldun. Seni çok seven annen, seni çok seviyorum. Kuzgunum. Oğlum için geceye armağan ettiğim şarkı Gökhan Gerçekten Yorgunum şarkısı armağan olsun. Seni seven annen demişler.

şu parça muhabbetinde biraz sıkıntı yaşıyoruz valla. Şimdi bakın, burası bir radyo kanalı. Radyo kanalında hani şöyle söyleyeyim. Hani eskiden kaset çıkardı, hatırlıyor musunuz? Kaseti, CD'si, böyle çıkan kişilerin şarkılarını çalabiliyoruz. Hani yok böyle hemen şarkıyı kaydetmiş, İşte YouTube'a yüklemiş, oraya buraya yüklemiş. Biz onları çalamıyoruz bakın. Biz onları çalamıyoruz.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğe devam ediyor. Hemen şöyle ne yapalım? İstenilen parçayı değiştirmek zorunda kaldık. Şöyle hemen bir parça istediler. Dalımın inciri, bunu da Neşet Abalıoğlu söylüyor. Onu şöyle atalım. Atalım, o güzel parçaya yer vereceğiz. Evet. Mesajımızın şöyle bir üstünden bir daha geçelim. Merhaba, ben B1 koğuşunda bulunan canım oğlum. Oğuzhan Gezer'in annesi Sevda Gezer. Oğlum, ilk doğduğun günden beri varlığınla gurur duydum. Bir anne olarak bana tüm güzellikleri hissettirdin. İyi ki varsın, iyi ki doğdun ve benim oğlum oldun. Seni çok seven annen. Seni çok ama çok seviyorum. Kuzgunum, oğlum için geceye bir şarkı armağan edeceğim demişti. Bu şarkıyı özellikle Oğuzhan Gezer'in annesi Oğuzhan Gezer'e armağan ediyor. Canından çok sevdiği oğlu için dinliyoruz bu güzel türkümüzü. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor sıradaki mesajla. Evet, Türkiye Vesto saatlerimiz 21.27 oldu ve devam ediyoruz gelen istek mesajlarıyla. Bu arada bakın, bu programda 21'e kadar canlı bağlantılar oluyor. Cezaevinden bağlanmak isteyenler 21'e kadar, 19.30'dan 21'e kadar bağlanabiliyor. Sonrasında canlı bağlantı cezaevinden yapmıyoruz. Sadece ve sadece dışarıdan gelen mesajlarla devam ediyoruz 23'e kadar. Ve bakalım hemen sıradaki mesajımız kime geliyor? Bu şarkı canımın parçası. Bu dünyadaki her şeyden kıymetli. Aslan eşim Celal Önder'e gelsin. Seni çok seviyorum her şeyim. Milyon kere sen, milyon kere iyi ki. Geleceğin günün hayaliyle yaşıyorum. Her dakika, her saniye kalbimde ve aklımdasın. Allah'a emanet ol. Sevdiğim adam denmiş. Yusuf Harputlu, Yanarım Vaye parçası istenmiş, onu göndereceğiz. Özellikle ama özellikle değerli eşinden Celal Önder'e geliyor bu güzel parçamız. Evet, hemen şöyle parçamızı ayarlayalım. Nerede? Burada. Evet, ne demişler bu şarkı? Canımın parçası, bu dünyadaki her şeyden kıymetli, aslan eşim Celal Önder'e gelsin. Seni çok seviyorum her şeyim. Milyon kere sen, milyon kere iyi ki. Geleceğin günün hayaliyle yaşıyorum. Her dakika, her saniye kalbimde ve aklımdasın. Allah'a emanet ol. Sevdiğim adam demişler ve hemen istedikleri parçayı gönderelim.

Ve Türkiye ve Sio saatlerimiz 21.35 ve devam ediyor birlikteliğimiz. Bu arada mesajlarınızı görüyorum. Hani görmedim, hani duymadım demiyorum yani. Mesajları görüyorum ama sıra bozulmasın diye içine giremiyorum. O yüzden sıranız geldiğinde zaten size yazıyoruz, bilginiz olsun. Öncelikle selamun aleyküm, ben Ferhat Uyanık. Nazilli E-Tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan amcam Veysi Uyanık'a ve Medet Aydın'a. Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan yeğenim Semih Bagana'ya, Nazilli açık cezaevinde yatmakta olan Murat Bayram Hacı Muro abime, izinde olan kardeşim Ali Berk Küçü'ye, Devrem Serhat Bora'ya yani Çoban Çiko'ya, Yusuf Çeli'ye, Mehmet Özarslan'a, Beydağlı Hasan Kıra demişler. Bir parça göndermek istiyorum. Bu arada Çiko'nun Medet'e çok selamı var denmiş. Güzel bir parça istemişler Azar Yıldız'dan. Onu göndereceğiz. Şöyle hemen şarkısını ayarlayalım. Onun hemen sonrasında ne yapacağız? Şöyle mesajı hemen üstünden bir geçip şarkıyı göndereceğiz. Öncelikle selamun aleyküm, ben Ferhat Uyanık. Nazilli E-Tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan amcam Veysi Uyanık'a ve Medet Aydın'a. Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan yeğenim Semih Bagana'ya, Nazilli açık cezaevinde yatmakta olan Murat Bayram Hacı Mura abime, izinde olan kardeşim Ali Berk Küçü'ye, Devrem Serhat Bora yani Çoban Çiko'ya, Yusuf Çeli'ye, Mehmet Özarslan'a, Beydağlı Hasan Kıra parça göndermek istiyorum. Bu arada Çiko'nun Medet'e çok selam var denmiş ve hemen şu güzel parçayı gönderelim, arkasından yine buradayız.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor sıradaki mesajla ve bakalım hemen sıradaki mesajımıza. Selamun aleyküm, Aydın E-tipi cezaevi B10 koğuşunda yatmakta olan oğlum Doğukan Ölmez ve koğuş arkadaşları için. Ahmet Kaya'dan Hani Benim Gençliğim Nerede parçasını istiyorum. Doğukan'ım, kurban olduğum, doğum günün kutlu olsun, nice mutlu güzel senelere inşallah. Bu sene böyle oldu inşallah, bir dahaki sene ailecek beraber kutlarız. Yüce Rabbim sana sağlık, sıhhat, güzel ömürler nasip etsin. Nice güzel yaşların olsun. İyi ki varsın. Rabbim seni korusun canım oğlum demiş bir dinleyicimiz. Evet, güzel bir parça istemişler. Bu güzel parçamızı hemen şöyle ayarlayalım. Aydın E-tipi kapalı cezaevi B10 koğuşunda yatmakta olan oğlum Doğukan Ölmez ve koğuş arkadaşları için Ahmet Kaya'dan Hani Benim Gençliğim Nerede parçasını istiyorum. Doğukan'ım, kurban olduğum, doğum günün kutlu olsun, nice mutlu güzel senelere. İnşallah bu sene böyle oldu, İnşallah bir dahaki sene ailecek beraber kutlarız. Yüce Rabbim sana sağlık, sıhhat, güzel ömürler nasip etsin. Nice güzel yaşların olsun. İyi ki varsın. Rabbim seni korusun canım oğlum demişler. Biz de IFM ailesi olarak doğum gününü kutluyoruz. Doğukan, hadi bakalım, bu şarkı senin için.

Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz hemen hızlı hızlı mesajlarla. Bu arada mesajlar sırasıyla okunuyor. Ben sıra geldiğinde size yazıyorum. Bilginiz olsun. Şarkıya girdiğimde bir sonraki mesaja yazıyorum. Bilginiz olsun. Kimseye hak geçmesin diye sırayla gidiyoruz. Aydın Eğitimi Kapalı Cezaevinde yatan canım amca oğlum, koğuş mesulü Celal Önler'e selam olsun. Ve bu şarkı babası Ömer Önler'den ona armağan olsun. Onu çok özlemiş, onu çok seviyor. Ve amcaları Nihat Önler, Cahit Önler'den selam olsun. Özlenen ve beklenensin, aslan gibi aslansın Celal Önler. Başın her zaman dik dursun, biz senin arkandayız demiş ve güzel bir parça istemişler. Özellikle ama özellikle Celal Önler'e gelecek bu güzel parçamız. Şöyle şarkısını bir ayarlayalım. Aydın Eğitimi Kapalı Cezaevinde yatan canım amca oğlum, koğuş mesulü Celal Önler'e selam olsun. Bu şarkı babası Ömer Önler'den ona armağan olsun. Onu çok özlemiş ve onu çok seviyor. Ve amcaları Nihat Önler, Cahit Önler'den selam olsun. Özlenen ve beklenensin, aslan gibi aslansın Celal Önler. Başın her zaman dik dursun, biz senin arkandayız demişler ve şu güzel parçayı istemişler. Haydi bakalım.

0: Evet, bölgenin lider frekansında birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Söz saatlerimiz 21.55. Değil mi? Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, birbirinden güzel mesajlar geliyor. Sizler mesajlarınızı 0532 686 78 37 0532 686 78 37'den bizlere iletiyorsunuz ve bizler de devam ediyoruz. Bu arada abi salça arıyorum, salça böyle hani kaynatılarak yapılan, tamam mı? Salça yapan varsa bana ulaşsın ya. Vallahi anam başımın etini yiyor. Salça yapacağız, salça yapacağız. Evet, devam ediyoruz. Gelen mesajlarla. Bu arada Medine bizi dinliyormuş. Ona da kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Ve sıradaki mesajımızla devam edelim hemen. Mesajlara şöyle bir bakalım. Ne demişler? Aydın Kapalı Cezaevi B6 koğuşuna yatan Bilal Saraç'tan kader birliği yaptığı abilerine, dostlarına gelsin. Ömürcan İnal, namı değer Mamo. Ümit abim, namı değer Jilet. Ümit, Ferhat, Doğuş, Hüseyin, Arslan. Muharrem Susar, Salih Akkan, Bilal Saraç'tan gecenin sözü. Ne geçmem demiş. Geçmem Muhannet Köprüsü'nden. Su aparsa beni, yatmam tilki yatağına, aslanlar yese beni demiş. Bu arada bakın, tekrardan hatırlatayım ben sizlere. İsimleri yazarken isim, soy isim, sonrasına işaret koyun. Bir virgül koyun, bir nokta koyun. İsim, soy isim, nokta, isim, soy isim, nokta. Lütfen rica ediyorum. Sonra isimler yanlış okundu filan diyorlar. Güzel bir parça istemişler. Güzel bir parça istemişler. Onu göndereceğiz. Evet, radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Sizler 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz. Hemen şu istenilen parçayı gönderelim. Aydın Kapalı Cezaevi B6 koğuşuna yatan Bilal Saraç'tan kader birliği yaptığı abilerine, dostlarına gelsin. Ömürcan İnal, namı değer Mamo. Ümit abim, namı değer Jilet. Ümit, Ferhat, Doğuş, Hüseyin, Arslan. Muharrem Susar, Salih Akkan, Bilal Saraç'tan gecenin sözü. Geçmem Muhannet Köprüsü'nden. Şu su aparsa beni, yatmam tilki yatağına, aslanlar yese beni demişler. Bir de şarkı istemişler. Gönderelim. Şöyle hemen şarkılarını da gönderelim. Arkasından yine burada olacağız. Haydi bakalım. Geldi istedikleri parça.
1: DJ Bay Keleş'le Arıza Show. Arıza Show.

0: gülüşün neden sizdi sebepsiz?
1: Halim kalmadı yaşamaya.

geceden. Sensizim. Ve de çok, çok sessizim. Bir çare bugün kimsesizim. Senin gidişin nedensizdir.

Evet, alemin kralı 100.5 IFM'de devam ediyor. Birlikteliğimiz Türkiye ve Sio saatlerimiz 22.02 oldu. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun.

Evet, sıradaki mesajla devam edeceğiz. Sıradaki mesajımız neymiş? Şöyle bir bakalım. Ben C4 koğuşundan Gökhan Toma aynı çatı altında kader birliği yaptım. Öncelikle canım kardeşim Okan Tezel ve dostum Akın Güleç ve aslan kardeşlerim Recep Keser, Salih Şengönül, Serhat Akmeşe, Kürşat Köseler, Barış Ak, Barış Dövüş, Eray Perker ve B10 koğuşundaki dostum, kardeşlerim Akif Kaya ve Berat Kaya. Not: Işıkları söndürdük, bizi bulmak isteyen kendini yaksın demişler. Güzel bir Gökhan Doğanay şarkısı istemişler. Evet, bizlere sadece ve sadece WhatsApp üzerinden ulaşıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? 0532 686 78 37. WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz. Size hemen zaten robot bir otomatik mesaj atıyor. Haberiniz olsun. Yani sıranız geldiğinde de zaten ben size yazıyorum. Tek başımayım, her şeyle uğraştığım için sırayla hepinizin mesajlarına da cevap veremiyorum ama sıranız geldiğinde bayağı bir zamanımız oluyor. Orada yazışabiliyoruz. Evet. Devam edelim. Bu arada valla Medine de bizi dinliyormuş. Ona da sevgiler, selamlar olsun. Ve hemen şöyle istenilen parçaya bir yer verelim değil mi? Özellikle Gökhan Toma'dan aynı çatı altında kader birliği yaptığım, öncelikle canım kardeşim Okan Tezel, dostum Akın Güleç ve aslan kardeşlerim Recep Keser, Salih Şengönül, Serhat Akmeşe, Kürşat Köseler, Barış Ak, Barış Dövüş, Eray Perker ve B10 koğuşundaki dostum kardeşlerim Akif Kaya, Berat Kaya. Özellikle onlara geliyor. Not eklemiş bir de. Işıkları söndürdük, bizi bulmak isteyen kendini yaksın demiş. Güzel bir parça istemiş ama abi, neyse, şimdi ben buradan bir şey derim, ceza meza alırım. Maazallah. Bir şey söyleyecektim aslında ama söyleyemiyorum. İşte şu mikrofon bazı şeyleri engelliyor maalesef. Anlayan anlamıştır. Bayağı bir pahalandı yani. Zor oluyor, zor. Vallahi bak, bayağı bir pahalandı onlar. Artık arabaya binemez olduk vallahi ya. Neyse. Neyse, devam edelim. Şöyle güzel bir Gökhan Doğanay. Değil mi? Gelsin bakalım, bir bilsen desin, onun hemen sonrasında buradayız.

0: Arıza Show.
1: DJ Bay Keleş'le Arıza Show devam ediyor.
2: DJ Bay Keleş. Arıza hastasıyız dede.
3: Evet, 22.09 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerini ve sıradaki mesajımızla devam ediyoruz. Evet, ne yapıyorsunuz? Sadece ve sadece yapmanız gereken tek şey var. 0532 686 7837 WhatsApp'tan yazıyorsunuz bize. Radyolarımızı yeni açan değerli dinleyicilerimize de kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, bazıları demiş ki abi söyleyecektim merak ettik diye ama söyleyemiyoruz. Sonra ceza veriyorlar bana. Yani ben bir konuşursam bir daha yayın yapamam diye düşünüyorum vallahi, açık konuşayım. Sonra hani mahrum kalırsınız benden falan diye de konuşamıyorum her şeyi maalesef. Dedim ya hani biz bu işi ilk defa yapmıyoruz. Yıllardır yapıyoruz. Yani 2000'li yıllardan beri ben bu mikrofonun ucundayım. Bir sıra tövbe etmiştim, uzaklaşmıştım. Ama yine döndük, dolaştık, geldik yine buraya. Bazı abilerimizi kıramadık. Geldik yine mikrofonu aldık elimize. Sizlere de dediğim gibi söz verdim. Ölmez sağ kalırsak her salı ve perşembe günleri 19.30 itibariyle buradan sizlere her zaman sesleneceğiz. Hani ama ölür başımıza bir iş gelirse hani bunu da bilin yani, niye gelmedi demeyin, muhakkak başıma bir iş gelmiştir. Yoksa biliyorsunuz gecenin kaçı olursa olsun o gün yayınıma geç de olsa muhakkak geliyorum. Yaşadığımız her şeyi dinleyenlerim biliyor. O yüzden olur da başımıza bir iş gelirse gelemeyiz ama diğer türlü her zaman Allah izin verdiği sürece burada olacağız, bilginiz olsun. Evet, devam ediyoruz ve bakalım. Evet, sıradaki mesajımıza hemen geçelim. Merhaba, E-tipi kapalı cezaevindeki D12 koğuşunda yatan canımın içi, canım kardeşim Ömer Özer. Biliyorum darıldın, biliyorum çok da sıkıldın. Zor zamanlarında çok oldu ama gerçek özgürlük mekanla değil insanın İç dünyasıyla başlar. Zihnini özgür tutan insanı hiçbir duvar hapsedemez. Kurban olduğum az daha sabır, Fikret Delikanlı'dan Zozan parçası. Başta kardeşim Ömer Özer olmakla birlikte Celal Önler abime ve Yahya Şenses kardeşime gelsin demişler.

Şöyle hemen şarkılarını bir ayarlayalım. Önce şarkı değil mi? Evet, bakalım hemen tekrardan mesajın şöyle üstünden geçelim. Onun hemen sonrasında şarkımızı gönderelim. E-tipi kapalı cezaevi D12 koğuşunda yatan canımın içi kardeşim Ömer Özer. Biliyorum darıldın, daraldın. Biliyorum çok da sıkıldın. Zor zamanlarında çok oldu ama gerçek özgürlük mekanda değil, insanın iç dünyasıyla başlar. Zihnini özgür tutan insanı hiçbir duvar hapsedemez. Kurban olduğum az daha sabır, Fikret Delikanlı'dan Zozan parçası, başta kardeşim Ömer Özer olmakla birlikte Celal Önder abime ve Yahya Şenses kardeşime gelsin demişler. Özellikle ama özellikle bu güzel parçamız kime geliyor? Kime geliyor kime? Ömer Özer için geliyor. Hep birlikte dinliyoruz, arkasından buradayız.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz ve sıradaki mesajla devam ediyoruz. Sizler mesajlarınızı 0532 686 78 37'den bizlere iletiyorsunuz ve devam edelim hemen.

Hemen bakalım. Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan D6 koğuşunda İzmirli Semih Baganadan B10 koğuşunda yatmakta olan amcaoğlum Yusuf Bagana'ya ve aynı koğuşta bulunduğum İzmirli Halil Bozkurt, İzmirli Ziya Çatalkaya, İzmirli Mami Demirbağ, Halil Selen, Ferhat Selen, Davut Şahin, Güney Demir Sabuncu ve D1'de yatmakta olan Muhammed Taş, D9'da yatmakta olan Ayaz Taş, Serkan Uslu, D2'de yatmakta olan Berzan Deli, Muhammed Tokay, Serhat Taysi'ye selam olsun bu şarkı. Sabuncu dayıma gelsin. Gökhan Doğanay demişlerdi ama onu çaldık. Şarkıyı değiştirdik, evet. Keke Eyvah gelecek. Hemen şarkıyı şöyle bir ayarlayalım.

Ve devam edelim hemen, şarkılarını göndereceğiz. Şöyle şöyle istenilen parçaya yer vereceğiz. Hemen şöyle mesajı bir daha okuyalım. Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan D6 koğuşunda İzmirli Semih Bagana'dan B10 koğuşunda yatmakta olan amca oğlum Yusuf Bagana'ya ve aynı koğuşta bulunan İzmirli Halil Bozkurt, İzmirli Ziya Çatalkaya, İzmirli Mami Demirbağ, Halil Selen, Ferhat Selen, Davut Şahin, Güney Demir Sabuncu ve D1'de yatmakta olan Muhammed Taş, D9'da yatmakta olan Ayaz Taş, Serkan Uslu, D2'de yatmakta olan Berzan Deli, Muhammed Tokay, Serhat Taysi'ye selam olsun. Bu şarkı Sabuncu dayıma gelsin demişler. Ve hemen gönderelim o güzel şarkıyı. Ondan sonra sıradaki mesaja geçelim. Haydi bakalım.

0: Show.
1: Evet, Arıza Show tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve SEO saatlerimizi 22.26 yaptık. Ve devam ediyoruz. Bu arada her yayında unutuyorum valla. Bu yayınla alakalı bakın. Bu yayınla alakalı hani salı ve perşembe günleri program. Ama böyle pazar günü yazan var, cumartesi günü yazan var. Bu programla alakalı tüm bilgiye, bakın tüm bilgiye ne yapıyorsunuz? Çok basit bir şekilde ulaşıyorsunuz. Yapmanız gereken sadece ve sadece Instagram'dan DJBYKeleş, yani DJ By Keleş yazıyorsunuz. Hemen karşınıza DJ By Keleş ile Arıza Show diye bir sayfa çıkıyor. Bu sayfayı takip edin. Oradan aklınıza takılan soru olur, bir şey olur, bunları oradan sorun. Lütfen. Çünkü WhatsApp'a sürekli bakmıyoruz. Arada sırada giriyorum, bakıyorum. Hani yazanlara yazmaya çalışıyorum. Ve sıradaki mesajla devam edelim. Aydın Kapalı Cezaevi D1 koğuşunda yatmakta olan oğlum Mamican Taş. İyi ki doğdun, iyi ki benim oğlumsun. Kardeşlerime gelsin. Ayazcan Taş, Raşit Deli, Emrah Deli, Ferhat Deli, Kadir Deli, Berzan Deli, kader mahkumlarına gelsin demişler. Bir şarkı istemişler, onu da değiştirmişler, onu da yaptık, onu da göndereceğiz. Şöyle şarkıyı bir önce ayarlayalım, onun hemen sonrasında mesajın şöyle üstünden geçip şarkısını gönderelim hemen dinleyicimizin. Aydın Kapalı Cezaevi D1 koğuşunda yatmakta olan oğlum Mamican Taş, iyi ki doğdun, iyi ki benim oğlumsun, kardeşlerime gelsin demiş. Ayazcan Taş, Raşit Deli, Emrah Deli, Ferhat Deli, Kadir Deli, Berzan Deli, kader mahkumlarına gelsin demişler ve şarkılarını hemen gönderelim. Haydi bakalım.

0: Arıza Show.
1: Evet, Arıza Show tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Sio saatlerimizi 22.33 yaptık. Radyolar başına bizlere kulak veren tüm herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Sırada yine güzel bir mesajımız var. Bir bakalım hemen ne demişler. Bu güzel şarkı hayatım boyunca yanımda olduğunu hissettiğim canım kardeşim Merve'ye gelsin. İyi ki varsın, seni çok ama çok seviyorum demiş değerli dinleyicimiz. Bu güzel parçamızı da göndereceğiz. Bu güzel şarkı hayatım boyunca yanımda olduğunu hissettiğim canım kardeşim Merve'ye gelsin. İyi ki varsın, seni çok ama çok seviyorum demiş Medine'den Merve'ye özellikle. Ve istediği parçayı şöyle bir gönderelim mi hemen? Güzel bir parça istemişler. Gönderelim, arkasından devam edelim mesajlarla. Haydi bakalım.

Evet, sıradaki mesajda devam edelim hemen. Nazilli tipi kapalı cezaevi E5 koğuşunda bulunan Onur Yazıcı, Ömer Baysan, Hakan Seçen, Hilmi Ceylan, Rafet Koca Eski, Yasin Kızılyer, Kaan Karakoyun, Gencay Nazlım, Onur Kösem, B2 koğuşunda bulunan Oğuz Kanar ve Ümit Dumanoğlu, C10 koğuşunda bulunan Serkan Karatay, Ödemiş kapalı cezaevinde bulunan Seyfettin Özkaya ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. Bir gün demiş, özellikle Yasin Yazıcı'dan geliyor, güzel bir parça istemiş. Onu dinleyeceğiz. Yasin Yazıcı kardeşimizden bu saydığım isimlere özellikle istemişler.

Evet, hemen istenilen parçayı şöyle göndereceğiz. Özellikle ama özellikle Yasin Yazıcı'dan Nazilli E-Tipi Kapalı Ceza ve E5 koğuşunda bulunan Onur Yazıcı, Ömer Baysan, Hakan Seçen, Hilmi Ceylan, Rafet Koca Eski, Yasin Kızılyer, Kaan Karakoyun, Gencay Nazlım, Onur Kösem. B2 koğuşunda bulunan Oğuz Kanar ve Ümit Dumanoğlu. C10 koğuşunda bulunan Serkan Karatay. Ödemiş Kapalı Cezaevinde bulunan Seyfettin Özkaya ve tüm kader mahkumlarına selam olsun elbet bir gün demiş Yasin Yazıcı. Evet, bu güzel parça bu saydığımız isimlere Yasin Yazıcı'dan geliyor. Haydi bakalım.

tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye Vesto saatini 22.45. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar. Evet, şöyle bir mesajımız daha var.

göndereceğiz. Özellikle Kaymakçı T tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan Günay Öztürk, Tugay Hayat, Yaşar Yeşilok ve Koğuş arkadaşlarına selam olsun. Tez zamanda özgür kalmak dileğiyle demişler. İstenilen o güzel parçaya yer vereceğiz şimdi. Evet, sizler varsa mesajlarınızı iletebilirsiniz. 0532 686 7837 WhatsApp'tan bizlere yazabilirsiniz. Kaymakçı T tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan Günay Öztürk, Tugay Hayat, Yaşar Yeşilok ve Koğuş arkadaşları için özellikle bu güzel parçamız çalıyor. Haydi bakalım.

Bu arada çevreye vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı da herkesten özür diliyoruz. Biraz yüksek ses çalışmayı sevdiğimiz için çevreye biraz rahatsızlık veriyor olabilirim. Bu arada şöyle bir hatırlatmam var. Yarın itibariyle tüm Muğla, Köyceğiz, Dalama, Fethiye 107.8'de yayındayız. Bilginiz olsun. Dalama'da olan vardır, Köyceğiz'de olan vardır. Buradan hani artık sesimiz daha böyle geniş yerlere ulaşacak. Bilginiz olsun. Yarın itibariyle, yani yarın 17 itibariyle Fethiye, Köyceğiz, Dalama, Ortaca, daha nereler var? Yani bir sanırım Marmaris'e gidemeyeceğiz. Orada da frekans dolu olduğu için. O yüzden 107.8'de yarın itibariyle tüm Muğla'dayız. Bilginiz olsun. Tüm Muğla'da yarından itibaren yayındayız. Özellikle şöyle bir bakayım ben de, hatta nerelerdi? Onu da sizlere hatırlatayım. Şöyle bir haritaya bakayım, nereler vardı, nereler.

Evet, yarın itibariyle Ortaca, ondan sonra Göcek, Fethiye var. Yani Fethiye'ye kadar Dalaman, birçok yerde Dalyan'da Malyan'da yayındayız. Haberiniz olsun. Akyaka'da zaten yayındayız. Gökova'da 107.8'de olacağız. Bilginiz olsun. Yarından itibaren oradaki dostlarınıza da bunu iletebilirsiniz. Evet, çok güzel bir türkü geliyor. Vallahi çok güzel bir türkü geliyor. Aslında bunu Tahir Uçar da söylüyor ama şöyle, ben bir şarkıcı ismi söylendi, ondan göndereceğim. Şöyle yapalım. Gördün mü? Hulusi Gökmeş'e geliyor. Gördün mü? Yıllar geçmiş. Değil mi? Bazen hayatımızda, hani bugünün işini yarına bırakma derler ya, bırakmayın sakın. Bugün ne söylenmesi gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa yapın. Yarına bıraktığınızda bazen pişman olursunuz. Herkes muhakkak ama muhakkak bu hayatta pişmanlıkları vardır. Hepimizin var. Herkes insanoğlu. Herkesin hatası var, değil mi? Ama dediğim gibi, bazı şeylerden çekinmeyin. İçinizden ne geçiyorsa, ne söylemek istiyorsanız kalbinizi dinleyerek konuşun. İçinize attığınızda zaten dert olur ama bir bakmışsınız yıllar, seneler geçmiş. Mesela kader mahkumları, bir bakmışın zaman akmış gitmiş, dışarıdayız. O yüzden hiçbir şeye kafamızı takmayalım lütfen. Bu güzel türkümüz de herkese gelsin. Haydi bakalım. Özellikle ama özellikle Medine'den Merve'ye özellikle armağan olacak. Canım kardeşim Merve'ye gelsin demiş tüm güzel parçalar. Haydi bakalım. Onlar için dinliyoruz.

Vallahi bu arada baya ağıra girdim ben ya. Neyse artık ben gidiyorum. Türkiye Vesio saatleri 23.05. Abi böyle neşemizi tekrardan ben bir kazandırayım. Ondan sonra sizlerin seçmiş olduğu parçalarla devam edecek program. Tabii ben gidiyorum ama listemiz sizlerin seçtiği şarkılardan yer alacak. Ben şöyle biraz neşeyi bir tavan yaptırayım değil mi böyle? Hadi bakalım biraz oynayalım.

Evet, Türkiye Vestiyo saatlerimiz 23.12, artık benden bu kadar. Neşemiz de şöyle tekrardan tavan yaptığımıza göre artık ben gidebilirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yine nasip olur ölmezsek. Perşembe günü yine buralarda olacağız. Hepiniz Allah'a emanet olun. Perşembe günü görüşmek, buluşmak ümidiyle. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.

0: DJ Bay Keleş'le Arıza Show sona erdi. DJ Bay Keleş'le Arıza Show sona erdi.
1: DJ Bay Keleş'le Arıza Show.
2: Arıza Show.

Unutmayın beni, unutmadıklarım. Beni siz delirttiniz, aklımın çengeline taktıklarım. Gözlerime uyku bağışlamıyor geceler. Ben böyle kaderi alnından vururum. Namluya sürülmüş mermi gibi son durumum. Mutluluğu kaybettim hileli bir seçimde. Fırtınaları fırıldak olmuş içimde. Bir çorba parası kalmış cebimde. Beni siz çıldırttınız faydasızlar. Tayfası telef olmuş gemi gibi son durumum. Huzura hasret ömrüm ermedi rahata. Tükendim derdimi içime ata ata. Küflü ekmek doğrarım böyle hayata. İsyanın sınırında çapraz tutuştayım. Her gece 3-5'e yazılan nöbetçi gibi son durumum. Denizde arabayım, karada kayık. İçmedim mi sarhoşum, içtim mi ayık. Mutluluğuma haciz koymuş acılar. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Sağım, solum, uçurum. Lakin geri fitesim yok. Yokuşta kalmış

Eskiden yanımda olanlar şimdi eksikler. Cüzdanımı cebimi boşalttı yediğim kesikler. Veresiye satan esnaf gibi son durumum. Kanımı kuruttunuz şakşakçı sivrisinekler. Beni siz delirttiniz nankörler. Yoksul mahallenin delikanlıları gibi son durumu. Dost bildiklerim yok oldular insanlık cümlesinde. Yar dediğim hainliği gizlemiş aşk kelimesinde. Gelini kaçmış damat gibi son durumum. Yargısız infaz edenler, beni siz delirttiniz. Muhabbet yemiş mahkum gibi son durumum. İmla hatalarıyla dolu ömür senaryom. Tek kişilik yazılmış hayat oyunum. Atıp tutanlar, doğruyu yutanlar, sizi aldatmasın son durumum. Ben toprağın göğsüne ekilmiş tohumum. Yeniden açılacak yollarım, yeniden yeşerecek dallarım. Ben her son durumda bir ilk olurum ve tekrar yolumu bulurum. Beni

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa

0: IFM reklam.
1: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa

0: IFM reklam.
1: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne

IFM Reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne var?

0: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: IFM Reklam.

Bir saat sensizin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü ay aydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek. Ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

0: IFM Reklam.
1: Dinlerken o iş hiç öyle değil, ben şimdi öyle mi dedim ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr.
0: IFM Reklam.

Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak